0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69 86 66 28 68 ve Hasan Bandak 69 44 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha

show starts in

0: JNX ile
1: bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Oğlum ben sana ananı zorundan.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Burada, burada, burada.
6: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor.

Açarsan da böyle açacağız zaten. Başka türlü açılmıyor bu programlar. Tabii canım. Ay Allah'ım. İyilik versin senin. Yere batmayasın. Bak şimdi efendim günaydınlar, merhabayın. Çok çok günaydınlar. Bir buçuk günlük aradan sonra yine Kral Efendi, sizin radyonuz Kral Efendi Dinleyenler Kulübü'nde ben sunucunuz Haşim Çomak ile birlikteliğiniz başladı. Çok çok günaydın diliyorum hepinize. Çok çok good morningler, poli poli kalimereler krallara ve kraliçelere. Sabahın o güzel insanlarına, akşam üzerinin öğlenin, ne öğlenin güzel değil mi? Hepsi güzel yani, sabah da güzel, akşam da güzel. Merhaba efendim, günaydınlar. Neler yaptınız, nasılsınız, iyice misiniz? İki günden beri görüşmeyeli. İki gün, hayır canım, cuma, cumartesi, pazar, pazar dört gün görüşmemişik dinleyicilerimizle. İlgi ve alakanız güzel, teşekkür ediyorum, mesajlar gönderdiniz. Ne oldu, başka bir radyoya mı geçtin, transfer mi oldun, şampiyon mu oldun dediler falan böyle. Bilemem, bonservisim yüksek gelirse olabilir herhalde bir şeyler. Günaydın canlar, sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Buenos dias, buongiorno, guten morgen, guten morgen. Almanya'dan yavaş yavaş yıllık izinlerini kullanmak için gelenler var. Taftatasını değiştirmeye gelenler var. Pasaportunu değiştirmeye gelenler var. Teknolojiyi kullanmaya gelenler var. Günaydınlar efendim. Ray lay lay. Ayva çiçek açmış. Kendi kendime diyeyim, herhalde yaz gelecek. Gelmiş o zaten, gelmiş. Harika bir gün var. Yine güzel memleketimizde, İskeçemizde. Günlük güneşlik. İnsanlar saat 6.30'dan beri dışarılarda. İşleriyle meşguller, okula gidenler vesaire vesaire, ölenler, kalanlar ve yürüyenler, bazen de yürüyemeyenler, icabatı terbiyedendir. İyisiniz değil mi efendim? Soralım biz de. Günaydınlar Raif, günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Agam. Bugün programda mısın ya da gene kaçak mısın? Raif, günaydın kardeşim. Alles schön, alles ich liebe dich. Das mein Auto, Mönchengladbach, Borussia Dortmund. Wie geht's? Wo bist du? Muşarbayt. İşimizin başındayız tabii ki. Tamam be, bizim de yıllık izinimiz yok mu mesela Raif? Var. Bizim yıllık izin 10 gün. İkisini kullandık ya lan. 8 günü de saklıyorum şimdi. Ağustos'un 33'ünde kullanacağım onu. Arigato gozaimasu. Sağ olun, var olun. Mesajlar da gönderdiğiniz mesajlar için de çok teşekkür ederim. Kurumum adına, takımım adına diyeceğim, takım bugün yok. Lan bu adamlarla da anlaşamıyorum ki, ben geliyorum onlar kaçıyor, onlar geliyor ben kaçıyorum, aynı bir şey ya. Efendim, On Air Media Grup adına, kendi adıma ve takımım adına, emektar takımcım adına burada. Yok, belki sonra gelebilir arkadaşlar. Genç çocuklar ne de olsa, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyoruz, tebrik ederiz. Dördüncü şampiyonumuz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah bize de göstersin, Samsun Spor'a da göstersin. Hepçemize inşallah gösterir de böyle. Şampiyonluklar kutladık. Sonra demeyesiniz niye dayı kutlamadım falan diye. Ferdi Bey, Adalet Hanım, sizlere de çok çok günaydınlar. Lapseki Gelibolu, günaydın efendim. Evet, evet, öyle. Günaydın memleket. İyisiniz. Sizi kalbinizden öpüyorum efendim. Çok çok çok çok çok çok ama çok günaydınlar. Günaydın Village'den Yatros Semih'e ad bir şaba. Yatros Semih. Ne doktoru bu kaykanım? Günaydın. Village Market Gökçeler'de açılışını yaptı. Harika bir market. Aradınız ya da aramadınız, her şeyi bulabilirsiniz. O nasıl oluyor Haşim derseniz. Mesela bir şey arıyorsunuz, gittiniz kaykana diyorsunuz. Guten Morgen. Alles klar, alles schön. Bu aradıklarımız var mı? Var tabii ki, olmaz olur mu? Village Market ne karar verdi bu arada? Bu hafta bana onları yazın dedim kaykan. Bayram geliyor, bayram tebrikleri var. Bayram tebriği veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mikrofiyologos. Ooo Semih Bay. Doktorum günaydınlar. Dede Ağaç'tan. Tamam Kayhan. Kalmera yatre. Doktorun Almancası nasıl be? Vay vay vay vay vay vay. Doktorun Almancası var mı? Doctor. Yok be, o İngilizceydi. Petay. Hadi be Kayhan, ne petay? Ti petay. Askerde soruyorlardı. Petay gaydoruz. Petay ve poz de petay. İstersen de petay ile. Recep. Almanya günaydın. Batı Avrupa. Recep Hüsniye Stuttgart. Günaydınlar. Bonn. Düsseldorf, Hollanda, Belçika, İspanya günaydın. Ne ararsan var. Var be. Hepsinden var be.
Doktoru var efendime söyleyeyim. İdrarlikozu var, döşemecisi var. Döşüyor adamlar, şaka değil. Village Market Gökçelere günaydınlar. Oya Hanım hoş geldiniz. Günaydın güzel yürekler. Bugün kalpleriniz hafif, yollarınız açık, kısmetiniz bol, gülüşleriniz daim olsun. Kız ne güzel yazmışsın. Geliştirdi böyle kendimizi vallahi billahi. Dertleriniz az, umutlarınız çok çok, huzurunuz çok çok bol olsun. Unutmayın, siz değerlisiniz, siz özelsiniz, siz yeterlisiniz. Güzel şeyler sizi bulsun. Aha! Oya Remzan Öf, aferin kız Oya. Yazdı gene sabah sabah, döktü gene, bak buraya bak. Mehmet günaydınlar, günaydın abim. Almanya'da bulunan çok değerli eski Playboy kuzenim Sinan Agoy. Çok selamlar. Eski derken Mehmet Bakkal. Mehmet'im günaydın bu arada. Şimdi az önce programı hazırlanırken fanatiğe bakıyorum. Fenerbahçe çok büyük transferleri hazırlıyormuş. Doğru mu Mehmet Bakkal? Eski Playboy'lara da çok çok günaydınlar. Yasin günaydın. Eski Playboy. Ensima var mıydı? Taftada pul var mıydı onlara? Pul yapıştırıyorlar. Pul var mıydı Mehmet? Günaydınlar bakalım. İyisin derim. Günaydınlar. Çok kaytarmaya başladın sen son zamanlarda. Ne yapayım be ya? Kaynatam çağırdı gittim. Gitmeyeyim mi iyisin? Gitmeyeyim mi oğlum? Ben gidince yerime Gürkan Hanım bırakıyorum. Gürkan Hanım tatile gidince yerine ben bakacağım. İki radyoya birden bakacağım. Ya iyisin. İki gemi yan yana aydarsın diyenler. İşte bu. O mesele bu mesele. Ver bakalım coşkuyu. Serkan Süleyman günaydın. Spor salonunda mısın Serkan'ım? Günaydın kardeşim. Günaydın bakalım dayıma. Sen neredeydin bakalım? Ha şimdi. Ver bakalım cevabı sen. Ben şeye gittim be. Kaynatam çağırdı dedik ya be coşkun. Kendi kendime düşüneyim. Şimdi milletvekili mi olsa? Andi Dimarkoz mu? Şey yapsın. Kaymakam mı olsa? Kaymakam var mı oğlum? Kaymakamlar kaldı mı lan? Coşkun. Eskiden vardı kaymakamlar, şimdi yok galiba. Çok konular konuşuldu hakkında bakan demiş. Hayırlısı neyse olsun. Ne konuştunuz oğlum hakkında? Ben de diyorum niye benim kulaklarım yanıyor, burnum yanıyor falan gibilerinden böyle. Ha, Sketo şey geldi. Günaydın. Bu kadar sade şekersiz. Günaydın. Ha, sağ ol. Eksik olma. Öpüyorum sizi kalbinizden Temel. Ha, ha bakayım. Çok konular konuşuldu hakkında. İki gün kaytardık. Bakın buraya, bakın buraya, bakın buraya. Kim neler konuşuldu? Coşkun hiç ses çıkarma. Kalimera Andi Dimarke. Giriye Ayhan Duban. Kalimera ses. Millet diyecek ne Andi Dimarke oğlum bu saatte. Kalimera Palaki. Palikarim. Palaki mi nereden çıktı bu? Palaki. Kalimera Palik. Okuyamadım ha. Cahil aşım. Cühela. Kalimera Palikarim oğlum. Kalo programa. Kali evdomada. Na efkome. Ayakara kemia mialosto kagela. Ayak şampiyon oldu evet. Ayak'ın şampiyonu da kutluyorum, ona da değineceğiz. Tebrik ederim Ayak'ı da son dakika golüyle şampiyonluğu kazandı. Ayak Skaritiria. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Γίναμε πρωταθλητής φίλε μου και ήθελα να βάλεις ένα τραγούδι της ΑΕΚ. Θα σου στείλω ένα βίντεο. Φιλιά πολλά. Χαιρετίσματα στη Ξάντη σε όλους και στην Ελλάδα. Αν μπορείς ρε φίλε, βάλ' το αεκάρα. Μια αγάπη έχω στην καρδιά. Ρετζέ μπαγκάτσιμ, τάβι βέ, τσάλαζες δα. Σε όλο ο Σινιμπακ. Γιάμνωσμα γένε μπούγκεν, δούμα κάνουμε σινόν, να σε μπέτζερ βιτζές. Γιάπτσιάς μου σιέλα μπακάμ, μπα. Ολζέ μπακάμ, δούμα κάνουμε ρετζέ μπακάμ. Καλημέρα, καλημέρα σας σε όλους. Καλημέρα Χρυσούπολη κυρία Μαρία. Πολύ καλημέρα. İyi misiniz kiriye Mari? İyi misiniz? Güzel misiniz? Güzel insanlar. Dobro utro, dobro dondardan daima. Neredesin sen? Horozun sesi kulaklarımızdan silindi. Horozu bıraktım benden sonra bağırsın. Bağırmadın mı Eygüven? Yere batmayasın. Horozu niye bağırmadın oğlum sen? Halbuki günün mişirini, ununu falan, suyunu hepsini verdik ya. Bir geldim horoz yumurtlamış Güven. Petay gaydırız petay. Yumurtlar mı horoz? Yumurtlar. Her şeyler değişti Güven. Kalk şu bakalım. Bu buluşma Güven'im. Kalk. İyi mi bu

Hemen bakalım diğer mesajlara da şey yapayım. Bugün yine yalnızız. Bakalım. He, kardeşliğim geldi. Kardeşliğimi aşayım. Sen nerelerdesin? Birkaç gündür telefon, böyle uzun ayrılıklar olmasın. Her neyse, gene de iyi ki varsın. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Londra'dan çok selamlar Ömer demiş. Ömer de yazdı, böyle program dışında da merak ettik. Ömer'i cismen tanımam. Çok dinleyicimi cismen tanımam. Kan bağımız yok, lakin can bağımız var. Gerçekten çok samimi ve güzel insanlarla tanıştık radyo aracılığıyla. Bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığıma da çok memnunum Ömer'im, sağ olasın. Her şey yolunda. Kayınpeder çağırdı, gel bakalım be dedi buraya. Kerata bir şeyler yapalım, iş yapalım dedi. Ne yapacaksın Ömer, ne yapacaksın Ömer? Ha gitme, vermiyorlar horozu ondan sonra. Horozu özleyenlere şaba. Londra'ya çok çok selamlar. Fransa günaydınlar. Günaydın sesli mesaj. Sesli mesajlarda kim nasıl böyle yağdırıyor? Günaydın, çok suçlusun, çok nerelerdesin? Haydi gene, haydi gene. Ötmedi mi Gürkan Horozu? Yasin, yıllık iznimi kullandım. İskarpinlerimi giydim, aldım yavukluğun yanıma. Ha, böyle derler yani. Giydim potinden iskarpinlerimi. Gitti bakalım azıcık aşağı kadar o. Vah be. Günaydınlar bütün sponsorlarımıza da, bize verdikleri destekten dolayı, iş birliğinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Village Market Gökçeler günaydınlar. Kırcal Liv Medico Dental Gümrücü ne dedi mi? Ya yok, Şapçı'da. Kırcal Liv Medico Dental Doktor Ali Bulgaristan'da. Bulgaristan günaydınlar Şevket. Ayşe Aliman Hanım efendi, günaydın Ayşe abi. Dün program yoktu. Dün yoktu Ayşe. Yıllık iznimin bir gününü kullandım. 8 gün kaldı geri, bilmiyorum bunu ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağımı. Kusura bakmayın. Çal bakalım oradan bir şeyler, huzur bulalım. Çalıyor zaten. Sen bu şey, bu kullandığın fon müziğinin müziği hoşuna gitmeyebilir. Tamam, olabilir. Ama videoya bir bak be dayı. Bak videoya bak be dayı. Bak be. Bak azıcık videoya be. Hey, huzur bulasan be. Huzur insanın içinde, hissin. Sen niye böyle yapıyorsun ya? İçine dönsene sen. Dışarıda arama huzuru. Kalmadı dışarıda huzur. Dışarıda şey var. Uğur böcekleri var. Bağcıklığa var efendim. Şey var. Tebessümünüz eksik olmasın. Hürmetler efendim. İstirahatteyseniz birazcık rahatsız ediyoruz sizi. Ama olsun. Sizin rahatsızlığınız da bize huzur veriyor. Gördün mü Esin? Oğlum Esin, Can Yücel Baba ne demiş Can Baba? Fazla kurcalamayın hayatı, tamam mı? Vicdanınız temizse, o vicdanda kaldım ya ben orada. Bak, fazla kurcalamayın hayatı. Vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse, her şeyin gitsin be ya. Capito. Mesut Kaptanım nerede, Mesut Kaptanım? O giydirmişler kızanlara Galatasaray formalarını falan böyle. En ufandan en büyüğüne kadar. Sitin toplayayım, Galatasaray forması geçiyor önümde. Arabayla geçiyorum, Galatasaray bayrakları. Tamam be oğlum. Tamam be oğlum. Kırcalli Liv Medico Dental Doktor Ali. Kırcalli pazar yerinde Bulgaristan'da doktorumuz. Facebook ve Instagram'da tabii ki çok çok çok çok çok ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Liv Medico Dental'i, ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri ve implantlarımız 10 yıl sertifikalı ve garantili, 3D tomografiyle de doğru teşhis yapıyor. Kırcalli Liv Medico Dental Doktor Ali. Kırcalli çok da güzel bir şehir. Gittiğinizde gezin. Firavun da kraldı, sonra müzelik eşya oldu. Kibir insanı bitirir. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stiston Trelon'a ve patrona. Tabii ki tarlada çalışanlara da kolay gelsin demiş. Mehmet Ali Birant. Hoş geldin Mehmet Ali Birant, Yusuf abi. Nasıl yıllık ben olsam vereceğim Ağustos'un 38'ine işin vereceğim. Sen Ağustos'un kaçında geleceksin Raif Ahmet? Bulduracağım ben sana huzuru, hiç merak etme. Ya bu horoz da ne çekiyor benden bayağı. Sabahları böyle bağırıyorlar böyle. I wanna want me.
Ha öyle mi dedi Gürkan abi? Eh baya bir şeyde saklanmıyor adamlar. Yasin, şimdi şöyle bir şey var. Gürkan abi diyor şimdi bir aylık izine gidecek ya. İzin falan da değil aslında. Yine çalışacak adam. Sabahleyin programları falan yapacak tabii ki. Bana şey diyor, bir haftalığına sen de gel diyor. Hayır dedim. Gel diyor, birlikte program yapalım diye. Nereye gidecekti o bu arada? Bir yere tatile gidecekti. İşte Girit'e mi? Nereye? Bir yere gidecek. Adam bir ay tatile gidiyor. Böyle bir şey var mı? Tatil dedim ama sabahleyin program falan olacak. Yeni mikrofon almış, yeni mikti almış. Bana onları gösterdi. Gel dedi, gör dedi, yeni mikrofonu, yeni mikti dedi. Dedim ne olacak bunlar bire? Dedi ki hem tatil yapacağım hem çalışacağım. Nasıl olacak o iş dedim. Gel gör dedi Yasin. Ne yapalım lan, gidelim mi Yasin? Bir hafta of. Şimdi tutturma gene yengeden izin al falan gibilerinden. Cemal Süreyya'nın güzel bir şiirle cevap veririm sana. Ben geleceğim 7. ayda, 5'inde oradayım, 20'sinde kaçacağım, hiç gelmiyor Raif. 7'sinde geleceğimmiş, 7. ayın 5'inde geleceğim, 20'sinde, 15, 2 haftaya mı geleceğim? Gelme Raif. Ne yapacaksın oğlum 2 haftada? 2 haftada valizleri bir hafta açıyorsun, diğer hafta valizleri topluyorsun. 2 haftaya gelme arkadaşım ya. Dimarcos kızdı fena bu işe dahi, haberin ol. Ana hafta içi repolara. Hop hop hop gire Dimarco, hilesin onu. Ve bu ne? İki gün çıkmasaydın kayıp ilanı verecektik dayı. Oğlum yengen aramıyor benim, niye kayıp ilanı vereceğim? Coşkun. Coşkun, Ceykun, Kaya ve Ayhan Duban, onlar işin ehli ustalar. Na ehil değil, ehil isimler. Fayans, mermer, plakaki ustaları deyince Coşkun, Ceykun, Kaya ve Ayhan Duban. Azıcık dinlenelim mi? Ben de gidemem. Vallahi ne bileyim, adam çağırdı gel falan dedi böyle.

0: yaşıyorum.
1: Başarılı bir sanatçı, güzel müzikleri vardır Ediz'in. Sözleri de kendisine ait herhalde, yazdığı şarkıların falan. Ediz'le başladık. Dünyanın merkezine hoş geldiniz.
0: Ben yakıyorum. Ah yakıyorum.
1: Şimdi Recep Usta'ya bir söz verdik bakalım. Stuttgart'ta bizi dinliyor. Recep, dinliyorsun değil mi? Akus.
2: Hafta oynat.
1: Hayır be. Dur bakayım. Mi agape e justi cardia. Sosto so pectes Recep aga. Mas tora.
0: Noi elpida mas. Μακρινή πατρίδα μας, μαύρο πόνος
1: μιας καλιάς. Oğlum, bir şey bekliyorduk ya burada mı ya?

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u son dakika buldu. Golle 2-1 yenen Ajax şampiyon oldu. Jose Mario mu atmış golü Yasin 90+3'te. Ajax'ı tebrik ediyoruz. Skaletirya. Ajax'a lan. Ömer kardeşim, nereden şimdi aklına geldi bu şarkı böyle sabah sabah ya? İki muhabbet yapsaydık azıcık.

Evet, ben de onu şey yaptım zaten Ayhan Duman. Hiç ben onlara fırsat verebilir miyim ya? Akıllı adamlarız. Balık rakı, Trakya'nın hakkı. Hadi bakalım Ayhan'ım. Yok, ben bana bir kitap gösterdin ya. Ben o kitaptan sonra aldım mesajı. Kestane şekeri. O mesaj alındı.

önümüzdeki yılların politikacıları şimdiden hazır. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Kapayalım da marketleri kapayalım da millet bizi mi? Hayır, öyle değildi zaten o. Ne demişti Süleyman Demirel be? Mehmet Ali Birant abi. Bir yardımcı olsana. Ayki de tebrik ederiz. İki müşteriye kadar bir saat yorum var. Ondan sonra her markete gir çık pek zaman olmayacak. O bakımdan mümkün olursa, olmazsa senin güzel gönlün sağ olsun. Hazırladım zaten onu. Tamam Ömer'im, kolay gelsin. Bugün Londra'da mı çalışıyorsun yoksa Londra'nın civarında mısın? Arzucuğum hoş geldin. Arzu Hanım geldin. Merhabalar, günaydın Kral FM ailesi. Bereketli, kolay hafta diliyorum hepinize. Rabbim işlerinizi raz getirsin inşallah. İnşallah Arzu Hanım, sizin de bilmukabele. Kolay gelsin Haşim, sana da ve ekibine de. Ekip yok bugün Arzu. Dün ben yoktum, bugün onlar yok. Ekip eti püf. Horoz oldu bunlar da iyice. Ne demiş eski insan Aykan Duman? Erken öten horozun. Haşim abin diyen Barış Kalfa. Buyur kardeşim, nasıl yardım, ne vereyim ben Barış Kalfa kardeşime, nasıl yardımcı olayım mesela? Umarım sizler de iyisinizdir. İyi yayınlar demiş Arzu. Çok teşekkür ederim. İnşallah siz de alles schön, alles klar. Wie geht's? Wo bist du? Kein Problem. Kein Stress. Çok seviyorum böyle yabancı dil konuşma. Warrioplast. Reklamlarımı hazırladım. Tamam, biraz sonra geçeceğim onları da. Mesajlara bir bakalım ilk önce. Esen Besimoğlu. Günaydın dayı, kolay gelsin. Sağ ol Esen'im. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Esen istavrit falan oynamaya başlamış. Ne bu? Davul zurnada oynayan balık mı olur? İstavrit oynamaya başlamış. Baksana. Şey ağzı bu. Balık tutanların böyle var ya. Kendi böyle geleneksel ağızları. Balık oynuyor mu dayı? Oynuyor. Şey var. Av var mı? Av, tavşan var mı? Var var. Tavşan gider dikine. Kulakları ekine mi? Nasıl bu? Tavşan gider ekine, kulakları dikine. Ya Ayhan Duman'ım, bir yardımcı olsana kardeşim ya. Sen ona buna bakma, sen beni dinle. Ben seni FBI'nin başına getirmezsem. Senin diyeceğim, istavrit falan belki yavaş yavaş havalar güzelleşti. Silikondan bir iki istavrit alalım diyelim hafta sonu için, hafta sonu için. Çaktırma sen. Hafta sonuna bakalım. Çok kıymet verdim, çok değerli çocukluk arkadaşım. Tek tabanca Sezer'im, dinliyor mu beni? Dinliyorsa bire bas, dinlemiyorsan hiç basma. Bir bırak kalsın olduğu gibi. Abi sen, sen de sen. Abi sen. Bir şey söyleyeceğim, bir şey deneyeceğiz. Gel bas. Hasan Çarıkçı. Günaydın, kolay gelsin kralım. Birinci kızım 10 yaşında, 6 şampiyonluk. İkinci kızım 7 aylık, bir şampiyonluk gördü, cimbom. Sağ ol Hasan. Aldık mesajı, tamam. Görmeyenler var Hasan Çarıkçı. Görmeyenler var kardeşim. Onlar ne yapsınlar mesela şimdi? Ha? Niye bunu böyle gözümüzün içine soka soka söylüyorsun? Haşim Çolak günaydınlar. Günaydınlar Yusuf Bey. Size de günaydın. Niye böyle, bugün niye böyle sade gönderiyorsunuz mesajları? Darıldınız mı yoksa? Oğlum ben nereden bileyim senin cama geldiğini? Allah'ım yarabbim, niye darıldın küstün? Haşim Çolak günaydın. Bu kadar. Sketo yani. Ben de yazdım ya ondan. Olabilir mi? Ben de günaydın yazdım. Arkadaş diyor, ne o ya, sade günaydın. Nokta bile koymamışım bu sabah diyor. Yazgınım. Hasan Çarıkçı kardeşim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladık. Ayek'in şampiyonluğunu kutladık. Amerika'da beyzbol takımı şampiyon olmuş. Chicago Bulls. Hayır be, o NBA dedi galiba. Dur bakalım, şaşırdı gene. Dur ben şimdi Warrior Plus'ı bir okuyayım. Reklamlarımızı bir geçelim. Gene sohbet muhabbet yapacağız. Bayağı birikmiş konu var. Warrioplast 17 senelik tecrübeleri var arkadaşlarım. Barış günaydınlar kardeşim. Bekir, Bekir günaydın, Bekir sana da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar bütün esnafımıza. Kimseyi ayırt etmeden modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Warrioplast. Yes! Warrioplast Sterplast'la çalışıyor. Yani Sterplast'ın ana bayisi Warrioplast Barış yeni yerinde. Ve
Stark Plast'ın Romanya'daki üretim merkezinde çalışan arkadaşlar var. Doğru söylüyorum değil mi Barış? Mecidiye ve Köstence'de değil mi? Evet. Orada çalışan Tatar Türkleri kardeşlerimiz var. Onlara da çok salam göndermiş hem. Ne o, Azerbaycan diline geçtin aş. Size salam, size salam getirmişim. Boru Plast, hayatınızı kolaylaştıran çözümler ile hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezon mandilolar, yani masa örtüleri, trapezon mandilolar, plastik poşetler, torbalar, siyah şeffaf görünür kapaklı siyah plastik kaplar. Gidin, çok büyük bir dükkanı, çok büyük bir deposu var. Koyunköy'de yolun üzerinde park yeri de var. Warrior Plus'ta sağlıklı ve geri dönüşüm ile hepsi ve daha fazlası, profesyonel anlayış ve uygun fiyatları ile Warrior Plus'ta, Warrior Plus yeni yerinde Koyunköy'de. Instagram sayfasını en kısa zamanda bekliyorum. E-shop'u da hazırlayacaklar. Onları da sizlere söyleyeceğim. Yaz sezonu için çok çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve saksılar, güzel çiçekleriniz için, o narin çiçekleriniz için. İngiltere'ye gönderelim bu güzel Karadeniz türküsünü de. Ondan sonra reklamlara gideceğim. Tekrar görüşeceğiz, tekrar konuşacağız. Günaydınlar hepçenize. Sizi kalbinizden öpüyorum efendim.

Kardeşim Ömer, şimdi sen arabada dinliyorsan Londra sokaklarında, açıver bakalım sesini azıcık, volümünü. Aç anotte Londra'da duyuversin bakalım bizim bu Trabzon şarkılarını da. Avşavu. Gelkencilerden günaydın Aşim Bey. Ya şu bey bey bırakın ya.

Destur, deli fişek destur. Okudum, aldım mesajı, tamam. Sorayım mı yetkililere işte? Hangi boylarda var gibilerinden mesela? Boy boy bu bunlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vorio Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
2: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
1: Aykan, öyle herkesin sözüne inanma. Koskoca adamsın oğlum, tahtada var sende. Coşkun öyle demişmiş. Coşkun diyebilir. Coşkun başından bağlı değil. Sen beni dinleyeceksin hem radyoda hem telefonda. Cumartesi geldin, gördün, işimizin başındayız oğlum. Kat'i suretle okumayasın. Öyle başlıyor mesaj. Kat'i suretle okumayasın. Hayır, oku da mikrofonu okuma manasını sesli olarak okuma. Deli bir şey, günaydınlar. Kaptanım kolay gelsin, günaydın. Ben sabah söyledim, ismini zikrettim de herhalde sen duymadın. Şampiyonluk şarkısını duymadım. Abim çok Fenerli var, bakalım yanımda çünkü. Fotoğrafı gördüm Mesut'um. Günaydınlar kaptanım. Dinletiriz tabii ki. Galatasaray'ın şampiyonluk şarkısını da dinletiriz. Saat 2-2.30 gibi o saatlerde düşünüyorum. Efendim hepinize tekrar günaydınlar. Günleriniz aydınlık. Zamanınız huzurlu. Nasibiniz bol olsun. Kapılarınız iyiliklere, güzelliklere, iyi insanlara açılsın yine bugün. Bugün de iyi sözler duymayı, iyi insanlarla tanışmayı, iyi haberler almayı nasip etsin Yaradan. Çalabımız değil mi? Bugün önemli bir gün. Niye diyeceksin Aşin? 12 Mayıs. Hayır, o değil. O 12 Mayıs değil. Bugün Dünya Hemşireler Günü. Ve şu hantavirüs var ya, hepimiz bu bir hafta 10 günden beri bayağı bir tedirginiz. Hantavirüs yine ne oluyoruz gibilerinden, yine mi aşı, yine mi evlere kapanacak? Allah muhafaza. Allah yazdıysa bolsun. Bu farelere marelere fazla yaklaşmayın. Herhalde bir ön bilgim yok. O konuda pek bilmiyorum. Bilinenler varsa bakarız internette. Hantavirüs nedir? Nereden bulaşır? Biz yine dikkatli olalım diyeceğim de, bu da mı bir oyun arkadaş ya? De böyle durla işte ağzını şeyle. Bizim ispütle biraz çıpralar, uz olalım şeyle. Durla ağzını gitsin ya. Çıkmadı mı o şey dedim. Sordular adama aşı olacak mısın diye bu. Yok dedi, benim aşı olmama gerek yok dedi. Biz ağzımızı dedi. Şarapla dedi, rakılan dedi, durluyoruz dedi. Nereye gidecek o virüs? Kolay mı öyle? Alacığım günaydın. Fenerli arkadaşlara da çok... Sataşmayın. Londra'dan selam olsun tüm Romanya'ya ve Sterk Plus'ta. Rafet vardı, çalışır mı bilmem. İyi arkadaşlardı. Tatar, Süleyman, Konyalı tüm çalışan ekibe selam olsun. Ömer de tanıyor oradaki arkadaşları. Romanya'da, Sterk Plus'ta. En son müzik açtık komşelere kardeşim demiş Londra'nın sokaklarında. Yaşa. 10 dakika dinleyeceğim. Hastanenin Cugara bölümünde bile yahu dinliyor. Hastanenin Cugara bölümünde bile dinliyorlar. Scott günaydınlar başkanım. Biraz sonra, programdan sonra bir konuşuruz onu. Tamam. Öyle ya canım, şimdi o başka söyleye, Coşkun sen başka söyleyesin. Ben de diyeyim ona bakalım, dur azıcık be. Seni söylemesen her şey yapar Coşkun. Çıtı pıtı. 6 üstü yani, yıllık izinimizin 2 günlük kullandık be, abartmayın. Ya süren de Dimarke. Sepay. Hadi Dimarko. Tidi hadi Dimarko zarafını. Dimarkos. Guten Morgen. Ali'cim günaydın. Renan Kara Ali. Günaydın Renan'ım. Oo Aşmam günaydın be. Nasılsın bakalım? Hasta olmayasın. Hayır Ali'cim, sen sabah da akşam da göndermişsin bir fotoğraf. Bugün de bakıyorum. Oh maşallah Ali. Günaydın Ali'cim, kolay gelsin sana da. Ayhan Agam'a da çok günaydınlar bakalım. Cafe Tanera Paradisos Köyü'nde Hasan arkadaşım orada, biliyorsunuz artık, öğrendiniz. Gitmediyseniz de gidin artık canım. Harika bir yer, bak söylüyorum. Her türlü çiçekler var, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler uygun fiyatlarıyla servis ediliyor. Dilerseniz mekanın içerisinde, böyle güzel havalarda da mekanın dışında, hafta içinizi öğleden sonra ve hafta sonlarınızı değerlendirebileceğiniz mekanlardan bir tanesi. Paradisos Köyü'nde Toksotözü çıktıktan sonra 200-250 metre hemen sağa kıvırlıyorsunuz, yazıyor zaten Paradisos Köyü'nde. Köyün tam merkezinde Cafe Tanera. Sakriye Neratu Paradisu. Cumartesi pazar sabah 8'den akşam 12'ye kadar Hasan kardeşim orada. Çok çeşit bakırcı dondurmaları da geldi. Ercüment Agam. Kalimera. Kolay gelsin. Arzu bir şeyler yazmışsın. Dur bakayım hemencik şimdi. Haşim Vizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizv Hantebrüs falan vallahi hep fasafüso. Siz arada saatçiyi takip ettiniz mi? Arda saatçiyi takip ettiniz mi? 600 kilometre yürümek koşmak ne demek ya? Ben şuradan şuraya koşamıyorum. Kim arzu bu? 600 kilometre yürümüş koşmuş mu bu adam? Mirkelam aklıma geldi. Arda saatçi. Hayır bak ben şimdi senden duydum Arzu.

Aa, Mülayim ol Ali. Günaydın bakan kardeşim. Cennetten bütün kovulanlara günaydın. Hop hop hop hop. Tira fotoğrafıyla. Cennetten bütün kovulanlara günaydın. Gittin geldin mi Ali? Cennetten niye kovulur insan Ali? Orada da mı yaramazlık yapıyor? Ali. Çok iddialı bir söz olmuş. Garibi mor sümbüller sözleri garibi. Güzel arkadaşım, şimdi böyle slow girmeyelim. Olur mu? Mor tişörtler falan böyle. Maşallah maşallah. Lay lay lay. Sen tamam, bu akşam için mi perşembe için mi istiyorsun başkanım? Çal bakalım Fendi'yi de huzura gelelim. Huzursuz çocuk. İnsan niye huzursuz olur ya Hüseyin? Kafanda deli deli sorular mı var? Niye huzursuz? Niye sen huzuru bulamıyorsun? Huzur içinde Hüseyin, ben sana söyledim bak. Hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü ve Dünya Kadın Matematikçiler Günü'müş. Kutlu olsun.

0: bazen böyle deniz kıyısına gidersiniz. O denizin kokusu gelir. Martılar üzerinizde geçer. Aman bir tarafımıza şey yapmasın gibi de. Ne romantik olur.
1: Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm.
0: Günaydınlar, Almanya'dan gelen dinleyicilerimiz var. Hadi ablacığım günaydınlar, hoş geldiniz. Erken geldiniz sanki biraz. Burada yaz, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Memlekette 4,5 ay yaz var. Bora günaydınlar Kısa'cığım, günaydın Kısa. Sor bakalım. Hastasan gelelim bir şeyler getirelim. Al oradan azıcık kavurma. Ya bu hanta virüsüne en iyi gelen ilaç ne biliyorsun Ali? Ali Ali olur. Ya böyle her gece aşkın diline düşenler var mı aramızda? Vardır değil mi? Efendim eski altınlarınızı bozdurup paraya çevirmeniz zamanı diyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız, ister nakit alın ister takas yapın, en iyi, en yüksek fiyatlarla, kazançlı işleriyle Güneş Gold'a bekleriz. Atilla Bey orada. Eski gümüş takılarınızı gümüş çatal, kaşık, tepsi ve benzeri gümüşlerinizle en uygun ve kazançlı fiyatlar ile Güneş Gold'a değerlendirin. Güneş Gold İskeçe'mizde Türkiye'deki çok çeşitler gerek altında gerek gümüş olarak o güzel dükkanında Mihail Karoli 22 A'da şehir merkezinin hemen yanında Güneş Gold yazıyor. Dışarıda tabelada da zaten. Günaydınlar Atilla, Güneş Gold'a kolay gelsin. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür ederiz, sağ olsun. Ana sponsorlarımızdan bir tanesi kendisi. Nasıl virüsmüş o? Bırak boş ver, sen şey yapma. Ben sana hangi virüsten bahsedeyim? Bırak. Durla sen ağzını şeyle, tamam. Dün İbrahim Erkal'ın ölüm yılıydı. Onun için de bir şarkı çal daha sonra. Deniz kıyısında sadece martılar mı var? Martı mı geçiyor üstümüzden? Yok. Beşiktaş'ın kartalları da geçiyor böyle. Geçecek o martılar. Göreceksin sen. Bu akşam kafam perişan. Tamam skudum. Bir ayarlayayım ben onu programdan sonra. Kusura bakma ya başkanım. Gerçekten bak internete gireceğiz. Arda Saatçı diye. Tamam. Arzu programdan sonra bakayım olur mu? Vallahi bir bilgim yok ya gerçekten ondan. İşte en güzel ilacı Ömer kardeşim Londra'dan gönderiverdi. Manisa Akhisar'ın ilacı Beylerbeyi hem de göbek 3 numara. Of dayı ne yaptın be ya sabah sabah. Ah gelsin o virüs göreyim ben ona bakayım. Hay Allah, virüs olduğuna pişman olmazsın. Ya Coşkun Beylerbeyi göbek bir de. Bazıları dayıcım bazıları izin alabilmek için geceleri halı yıkıyor. Hani yapmadık desem yalan olur. Yaptık desem gene yalan olur. Sen oğlum niye ince ince mesajlar gönderiyorsun hem bana hem Aykan'a Coşkun'u? Gülme komşuna, gelir halılar da senin başına. Ne yapacaksın? İzin almak için 10 takla atıyoruz güvercinler gibi. O taklacı güvercinler var ya onlardan. Tamam ağacım blok çalabilir misin demiş Skudas. Gürkan abin çalsın blok çal. Şaka diyorum lan. Ben de merak ettim şimdi bu adam niye 600 kilometre koşmuş? Durup dururken mi koşuyor? Bir şeye isyan için mi koşuyor Arzu? Ya da üzerine dikkatleri çeksin diye bir şeyleri mi duyurmak istiyor dünyaya? Onu anlayamadım ya. Ondan evlenmeyen ben bana da halı yıkatacaklar. Sana değil halı, düdüklü tencereyi bile yıkatacaklar sana. Sen yaptıklarını ödeyeceksin. Ya bu horoz gibi bağırtıracaklar. Yavaş horoz da tıkandı. Oto elektrikçimiz, elektrologos haftaki Newton, Ahmet Sami Ustam. Termayı kustis okdoş okton vriyo, porosun başında girerken iskeçimizi benzinci aralım bilisin tam karşısın, tam yanında. Hemen yanacağızında zaten. Orada oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakım servisi. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakım servisi. LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klimatik...

için olarak takip edebilirsiniz. Cep telefonu 693-979-2743. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar.

Ömer kardeşim, merak ediyorum. Ne kadar Beylerbeyi var mı Londra'da, Beylerbeyi göbek? Bizim Ali Aloğlu ondan böyle abi. Sadece Beylerbeyi diyor, başka bir şey de istemem diyor. Eksene sen bizim Ali'ye. Varsa bir fiyat gönderebilir misin?

Sizin yıkadığınız hallar. Bizim yıkadığımız hallar. Devam et. Gönder bir mesajı, gönder. Yarın bırakma, gönder. Deli Kadir seni. Yıka, evet, yıkıyoruz halı. Sizin yıkadığınız hallar dedin. Gönder mesajı. Aykan görüyor musun? Gene Coşkun'un işleri bunlar.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Arda Saatçi Almanya'da yaşayan bir ekstrem sporcu. Tamam, hemen eksiğimizi arzu tamamladı. Arda Saatçi disiplinli ve dayanıklılığı ile tanınan bir sporcu. Tamam, oradan başlayalım öyle mi? Özellikle Red Bull desteğiyle yaptığı uzun mesafe koşularıyla dikkat çekti. 600 kilometrelik koşusunda kameralar sürekli onu takip etti. Arzu, valla biz o Red Bull'da Kırmızı Boğa'da bize de destek olsa 600 kilometre ne be ya? Balkanlara inip inip çıkaracağız. Bize de destek olsa ya sponsor. Kırmızı Boğa. Koşarken ondan mı içmiş? Hayır be. Bu süreçte çok fazla gence ilham verdi ve imkansız gibi görünen şeylerin çalışmayla başarılabileceğini gösterdi. Arda Saatçi Almanya'da yaşayan bir ekstrem sporcu ve content creator. Kırmızı Boğa ile beraber yaptığı Cyborg Season projesinde Amerika'da Death Valley'den Santa Monica Pier'e kadar yaklaşık 600 kilometre koşmuş. Gelsin bu arkadaş Trakya'da koşsun bir de. Göreyim onu bakalım. O kendine 96 saate 600 kilometre süresi vermiş. 600 kilometre 96 saatte. Ama bunu başaramamış. Olsun. Ama yine de helal olsun. Evet. 123 saat sonunda annesine verdiği sözü yerine getirdi. Anneler gününde onunla dondurma yiyeceğiz diye söz vermiş annesine. Geçmiş anneler gününüz de kutlu olsun bu arada. Pazar günüydü. Gerçi her gün annelerin günü ya. O zaman tebrik edelim Arda Saatçı'yı. Arzu, teşekkür ederim bilgilendirme için de. Böylece bu cühela aşında öğrenmiş oldu Arda Saatçı. Gelsin bakalım o Kırmızı Boğa. Aykan Duman. Kırmızı Boğa. İnşallah, maşallah. 35 lira İngiltere'de Beylerbeyi göbek. Yani 30 euro civarında falan mı? Değer ama değer Ömer. Değer, vallahi değer. Halıyı kadın yıkacak diye bir kural mı varmış? Tabii ki de yıkanır o halıyı. Sonuçta ben de kullanıyorum o halıyı. Üstünde gombalda katıyız. Doğru. Tabii canım, yani. Baştan ne diyorlar Coşkun? Hayat müşterektir. Hem hanımefendilerle hem beyefendilerle birlikte işleri paylaşın diyorlar. Doğru. O halıların üzerinde gombalda katmayız mı? Gombal gombal. Tabii. Yıkamayacağız mı? Yıkacağız tabii. İşte sererken biraz problem oluyor. Avuruyor onlar. O yüzden kaldıramıyoruz böyle. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun canım. Günaydınlar Hayriye Sultancığım. Günaydınlar. Bir bakayım onlara da. Tolstoy'dan bir alıntı göndermiş Mehmet Ali Brandt agam. Rahmetli Tolstoy'dan. İyiydi, iyiydi kendisi. Yasemin Hanım günaydınlar. Günaydın güzel insanlar, mahalleme, anneme, kardeşime, Hamide ablama selamlar. Paçalar pişirilmiş, yenmiş, kahveler içilmiş. Bre. Yasemin Hanım. Paçalar bugün mü pişirilip yenmiş, üzerine kahveler de içiliyor. Ne kadar hamaratlı ablalar var, teyzeler var. Maşallah efendim. Paça çorbası, fasulye ve kuru fasulye. Paça çorbası ve sarmaya. Hayır diyemeyeceğim 3 tane yemek. Et pişirsen pirzola getirsen yemem. Vallahi bak sayı söyle. Mahallenize de çok çok selamlar o zaman Yasemin Çoban hanımefendi. Paçalar pişirilmiş, bak pişiriliyor, yenmiş, üzerine kahveler içilmiş, dedikodu sayfasını çekti. o kadar paçadan kahveden sonra birazcık dedikodu yapalım. Sayın mı bari? Yapmasana be. Ya be, öyle olmuş baksana. Sayın mı? Aa, üstüme iyilik sağlık. Vay ne geldi başcağızımıza. Yasemin hanımefendiye çok çok selamlar gönderiyoruz. Almanya'ya. Danke schön. Yaz yaz. Gece halı yıkayanlara lafım yok dayı. Bu halı muhabbeti iyi sardı. Kilim. Yok mu bezde şey ya? Bu, hani var ya bir tane kullanıyorum spot. Karekles. Halı yıkarız falan yok mu? Bir tane bulsanıza bana öyle. Halı yıkanır. Gece gündüz halı yıkarız. Gombalda katmayasın Coşkun halıların üzerinde çocuk. Yuvarlar mı yasın? Çok sıcak var dışarıda, çok. Doğru, havalar birkaç günden beri baya baya güzel. 25-26-27,5 derecelere kadar yükseldi. Bakalım hafta sonu havalar nasıl olacak? Müjdat Eminoğlu bizi dinliyorsa, Müjdat'ım bizi bir bilgilendirebilir mi acaba? Dünya Hemşireler Günü'nüz tekrar kutlu olsun. Ali Milayimoğlu aman dikkat demiş Ali Alioğlu. Çok sıcak, traktör de sıcak. Çıkarsana şeyi be. Üzerinden atleti falan. Daha rahat çalışırsın oğlum, onu demek istiyorum. Maybe we can play together. Village Market Gökçeler'de, kolay gelsin Kayhan. Ömer Sezer, Çiler Osman Filiotis, Asfalt Boyu Gökçeler. Uygun fiyatları, kaliteli hizmetleri, profesyonel işleri, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle uzun yıllardan beri Gökçeler Asfalt Boyu'nda Filiotis. Aklınıza gelebilecek her çeşit türde malzeme ve çok çeşit marka boyalar ve istediğiniz rengi hazırlayan avtomata makinalar. Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler'de. 2541-1079-90 698-22-79-817. Asfalt boyundan ayrılmıyorum. Şeyimi Mümün Kaportacı, Lamarinaz Aftakünüton ustam da orada. Kaporta işleri ustalık işidir. Uzun yılların deneyimi ve tecrübesi yine profesyonel işlere ve uygun fiyatlara imzasını atıyor ustamız Şeyh Mümün. Gökçeler'de çizik ve hasarlı yerleri tamir ediyor. Komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası, kaporta işleri, araç farlarının parlatılması ve temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği Şeyh Mümün ustam Gökçeler'de. Katalit, egzoz boru temizliği, dizel araçlarda boru tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi. Halı yıkama... Hayır be! Dur, şaşırttırdın beni yıkanmaya. Halı yıkama yok. Kaportacı da halı mı yıkanırmış? Lan Allah'ım, şaşırttırdınız beni bu halı muhabbetiyle be. Arzu Tevuk kızanlara bir şey söylesene be. Sabahtan beri halı halı. Çok meraklısınız halı yıkama, merak etmeyin, o da gelecek. Coşkun hiç merak etme. Halılar gece yıkanır, gündüz serilir. Bunu unutma. Bu bir abi tavsiye. Dayı söylerdi dersin. Efendim, Şeyh Mümin ustamız 2541-032-992, cep telefonu 693-2313-208 Gökçeler'de. Nalan günaydın. Kahveler açıldı mı kız Nalan? İçtiniz mi kahveleri? Yasemin, valla paça çorbasını kahvemden de yudumladım. Müsaadenizle tabii ki birazcık. Ben merak ettim paça çorbasını valla. Onları sadece yaramaz horoz. Ya Ali, bu horoza bir isim versek mi, ne yapsak? Coşkun'a soracağım. Ya da Andy Dimarkoz'a mı sorayım? Bu horozun ismi ne olsun bakalım be? Sıcakta bir şey olmayasınız, bak sıcakta demiş Ali. Sıcak burası da, klimayı açmadım bu sabah Ali. Böyle idare edeceğiz artık, ne yapalım. Bir arkadaşım bahçıvan arıyor. Bir arkadaşım da dışarıki işlerde çalışacak emektar arıyor. Doğru mu Ahmet'im? Boz Ahmet, bana biraz bilgi verirsen o konuda, ben de mikrofondan söyleyeyim, yardımcı olalım. Gün gelir bakarsınız, siz de bize yardımcı olursunuz. Sen kaç günden beri nerelerdesin? Karabela. Yedi bela üstünü. Halı yıkıyordum bu oğlum.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Zikaşın saatlerine halen cessene. Farsça mı Kürtçe mi söylemiyor? Hala var ya bak Ayhan Duban'ım. Sen ağam yemin ederim bak kardeşim tek başına bir ordusun. Arkanda hala biz varız oğlum. Hala Diyarbakır'a da Diyarbakır'a giderik. Mardin'de hala Mardin'e giderik. Vallahi ağam bak. 3'te 5, 5'te 7 oğlum. Garik oğlum. Tek başınasın vallahi bak. Uman çeleş kala şuna. Farsça mı değil o kadar da. Burada hele vuralım, hadi ölelim oğlum ağam, vallahi bak ha. Seviriz oğlum seni, vallahi seviriz bak ha. Sakha Süleyman'ım hoş gelmişsin kardeşim benim, sabahtan beri nedesin sen? Acaba nereye sündür sen? Macenem hoş geldin bakalım bayan, iyice misin? Döndün mü Almanya'ya?

Kaçanda istiyorsun bu şarkıyı, ne yazmayorsun oğlum sen bana? Ha niye yazmayorsun? Kral FM ve ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarnıç'a ve Gızikli köylerine çok selamlar. Bacanam returned bacanak. Returned. Bacanam döndü. Sensiz olmuyor bacanam. Gerçek söylüyorum ha. Hacı vallahi olmuyor. Sabriyeciğim hoş geldin. Dur bakayım Serkan nereler. Selamlar abim, bastır bakalım. Ha iştesin. Çok güzel. Plastika Trakiz'de çalışan emekçi arkadaşlara kolay gelsin Serkan'ım. Afiyet olsun. Kahve göndereyim mi? Yollayayım mı Serkan? Kahve getirsinler mi? Sabriye kurucu günaydınlar. Kolay gelsin Haşim abim. Sağ ol Sabriyeciğim, çok teşekkür ederim. Sana da günaydınlar. Her şey yolunda değil mi? Ve Raif İmam, Timur Boz, Cüneyt Yoldaş. Gençler kolay gelsin, iyi günler. Artist gibisiniz oğlum, var ya artist gibi. Adımı bile sordun. Sen bir Nirvana'sın demiş. Bizi Nirvana'ya çıkar. Neresi oluyor orası Nirvana be? Yenişehir'e giderken mi? Nerede? Mıkmalı'dan oradan dönerken aşağı. Hisin, Nirvana neresi be ya? Nirvana, çıkacağız oraya da, dur bakalım. Ya kısmet. Bir çıkmadığımız orası kaldıydı, Nirvana. Ha müzik grubu Nirvana'dan mı bahsediyorsun? Açan oy pulim benim, oy pulim. Raif, buzilere güzel bakaymışsın. Onlar orada yağları değiştikten sonra filtreyi de bir baksınlar dedi. Buzilere de baksın tabii canım. Oy pulim pulim. Galatasaraylar geldi. Günaydın sıra. Tüm Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutlarım. Hedef 27. Sıra Barış Manço'dan Yaz Dostumu çalar mısın? Bakalım yetiştirebilirsek ilk yarım çalacağız, dinleteceğiz. Yaz dostum. Güzel. Günaydınlar Guten Morgen. Kalimera iyi yayınlar dayı, özledik. Hani hoş geldin, iyi geldin. Kolay gelsin Esad'ım, teşekkürler. Esad bak Arzu gönderdi, Temin bir koşan. Demin. Kibarcası Temin Trakya'sı. Temin Arzu gönderdi ya, Temin kızam koşarmış böyle 600 kilometre aldır. Hadi koşuyor. Halı yıkayabilirim Arzu arkadaş. Almış arkasında kırmızı boğayı yani sponsor olarak. 600 kilometre. Ha gelsin halı yıkasın. Ha Joy. Ha Aykan. Kırmızı boğa bana da sponsor olsa. Halıları öyle sereceğim böyle bizim Harman'dan Karaçanlar Halmanlı'na, yıkayın bakalım. En çok halı nasıl yıkanır? Yemin ederim canlı bir felaketsin oğlum sen, var ya bak. Sen niye şimdi bana zındık dedin durup dururken? Allah'ım yarabbim. Yasin buna bir şey söyleme ya. Zındık diyor bana baksana. Sen zındığın anlamını biliyor musun oğlum? Oy pulim oy pulim. Haça canlar hep canınıza. Günaydın derim daha buradan İskeçya'dan. Söyleyelim bak ha. Haça dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Geçen akşam nasıl denk geldiyse böyle bu şey var ya, Karadeniz Taşmasın dizisi. Hiç dizi bakmam. Hiç tabiatım değildir. Yani çok nadir bakarım. Mesela ilk Kurtlar Vadisi ilk başladığı zaman. Dayı nasıl bir edebiyat vardı o dizide, o Kurtlar Vadisi ilk başladığında. O hastasıydım o zaman. O edebiyat falan, silah falan değil. Makine lazım tabii. Bir makine üzerinizde bulunsun. Tövbe yarabbim, tövbe. Kim o? Ne bileyim ben, yazıp duruyor bana burada. Zındık deyip duruyor ya. Zındıklar ve mülhitler. Beklemek güzeldir ama doğru durakta. Can Yücel'den gelmiş. Murat göndermiş. Teşekkürler. Beklemek güzeldir ama doğru durakta beklemek güzeldir. Bir tane daha gönderdi Murat. Hayırdır, Can Yücel mi? Bu sabah Can Yücel, Can Baba'yla açtık. Dayıcığım günaydınlar. Kolay gelsin. Özlemişik seni. Sağ ol Murat. Bedenin yükünü ayaklar taşır, ruhun yükünü yürekler. Can Yücel. Can Yücel paylaşımlarını paylaşan Murat kardeşim, teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. Ne diyorduk? Ha dizi. Öyle böyle bakıyordu hanımlar. Ben de böyle bir azıcık bakayım dedim ya. Karadeniz Taşacak. O dizi var ya hani. Açık Karadeniz'de böyle çekilir mi o dizi? Trabzon'da mıdır? Nereye dur? Ben de daha onu çok bilmiyorum da.
Faça dedi bir diziye ben de bakayım. Bakayım. 10 dakika bir kosturma vardı. Böyle kosuyorlardı. Kızı kaçırmışlar. Eleni'yi kaçırmışlar. Onun arkasından koşaydı. Arkadaşlar diziler böyle mi oldu yani? 10 dakika koşturma molası, reklam, ondan sonra gene şey, bizim reklamlara benzedi işte vallahi. Neyse güzel bir diziymiş. Öyle dedi hanımlar. Dedim bu dizide halı yıkıyorlar mı? Yok öyle bir şey. Nereden çıktı o dediler. Ha dedim Aykan'a sor. Coşkun'a sor dedim. Horozun ismi Coşkun olsun dayı. Haça sen öyle değilsin. Coşkun yapacağız onun ismini biz daha. Coşkun alınmasın. Coşkun, horozun ismini Coşkun koydu kardeşim. Tüyleri yolunmuş yalnız bunun birazcık. Oy pulim pulim. Haça ne geldi basımıza da.

Al sana kırmızı boğadayı. Oo. Senin arabada mı bu Ali? Ciddi var mı böyle? O güzelmiş yalnız ha, beğendim. Ben de benim verespite takacağım böyle kırmızı boğa. Benim verespite. Mustafa Ustam günaydınlar bakalım, günaydınlar. Kara kayıpsın abi. Hey kara kızan demiş. Neredesin sen bakalım demiş. Bir Trakya ağzından söylüyor şimdi Mustafa. Ya bu buradaydım bayağı, yıllık izinden aldım 2 gün caz. Kaynatama gittim bayağı. Ah bayağı. Haça gitmeyin mi Mustafa? Kim unuttu ay bu ne? Kolay gelsin. Gümülcine'deki yeni hastanede çalışıyoruz. Oradayız hala Mustafa değil mi? Orada çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. Sıcak mı? Biz bugün donduk burada. Sabah 0 dereceydi Almanya, Mannheim. Küçük İstanbul'da sabah 0 dereceymiş. Yanıyoruz Arzu Hanım. Yakında güneş kremi süreceğiz valla. Güneş kremi olmayanlar zeytinyağı sürecek. Valla sıcak bak. Kız 27, 28, 30 olabilir bugün. Atmaz ya. 30 olur olur. 30 olur olur Arzu. Denize gireceğiz cuma günü donun.

Günaydın Baday. İş mi var? Halı işi. Senin başının altından çıktı Mehmet Bargan bunlar. Geçenlerde yazdın ya. Fırından sonra halı yıkacağım, halıdan sonra fırına gideceğim diye. Desene açtın bu işleri başımıza Mehmet Bargan. Yetken sorumlusu sensin. Senden ötürü. Senden ötürü Mehmet. Dayı hadi halıyı yıkadım. Niye yazıyorsun ya? Niye gösteriyorsun? Paylaşmışsın bir de onu şeyde TikTok.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Şimdi cuma ve cuma demeyelim de cumartesi maçlar vardı. Pazartesi dün dernek programı olmadığı için bugünkü şampiyonluk A, B, C Hüseyin Murat. Günaydın Hüseyin. Günaydın Murat Hüseyin. Günaydın Aşmam. İyi yayınlar. Uzun zamandır yazmıyorum. En son geçen sene bu zamanda yazdıydın. Yine şampiyon olduğunuzda yazdıydın. Şampiyon oldukların zamanlarda yazıyorsun Murat'ım, öyle mi? Sağ ol canım benim. Öncelikle evvela tüm Galatasaray taraftarını şampiyonluktan dolayı tebrik ederim. Arzu, ben tebrik ettim mi seni? Yazdım mı? Yazmadım galiba, kusura bakma. Ama aynı zamanda diğer takımların taraftarlarını da tebrik etmek istiyorum. Çünkü rakip demek rekabet demektir. Ha, tabii tabii. Deli parku yine kesin refleti. Posta yine. Halya planun halya. Anne de marke. İkincisi kendi annem ve eşim olmak üzere tüm dinleyicilerin geçmiş anneler gününü en içten dileklerini kutlarım. Gentleman bizim Murat beyefendi. Üçüncüsü de mi var bayağı? Ah bayağı, ah ne yaptım? Dur bakayım. Üçüncüsü ve son olarak ısrarla hiç sıkılmadan, usanmadan illaki Kral FM, illaki Haşim diyen dinleyicilere selamlar, kolaylıklar dilerim. Sağ olasın. Hüseyin Murat'ım, bayrama kadar buradasın. Yavuz'uma da çok selamlarımı söyle lütfen. Birazdan hazırlanacağım. Tamam. Sezer. Kayıp aşım, kaçak aşım, kaytaran aşım, ne maaşım? Good morning'ler bakalım İngiltere'den Sezer. İma aşım, ima. Utra aşım, utra im. Sezer günaydın. İki gün caz kaybolduk Sezer, vallahi söylemedin kalmadı. Öteki zındık dedi. Öteki özlemiş. Her şey yolunda, sağ ol. İşe başladım, ondan eskisi gibi dinleyemiyorum. Tamam Sabriyeciğim, nerede işe başladın kız? Hayırlısı olsun, tamam böyle yaz işimi okuldan sonra. Aferin sana Sabriye. Ama hala raporluyum ayağımda. Ha evet, tamam, geçmiş olsun tekrar bacanım. Adem'e, Adaya, Aylin'e selamlar. O dizide sade birbirini mi koşturuyorlar? Merak ettim şimdi. Ben orasına denk geldim. Bacanım. Birbirlerini koşturuyorlardı, bir şeyler arıyorlardı, işte o sahneye denk geldi. Ayıp ettin dayı demiş. O arma bizim arabada, ne bileyim oğlum, arabanın arkasını hiç görmedim ki, hep profilden aldırdım. Rappedimu. Milayim oğlum, what is this bu oğlum? Bu yeni horoz mu? Καλά παιδιά, καλά παιδιά, καθίστε καλά, καθίστε καλά. Alektor 1 ve 2 Cafe Pistopolio Top Ali Rıdvan, Alektor 1 ile Gökçeler Asfalt Boyu'nda, Alektor 2 ile İskeçe Zuaguras 83'teki pazar yerine inerken oradaki dükkanları ile hem yaka tarafında hem İskeçe'mizde hizmetinizde Top Ali Rıdvan, Alektor 1 ve 2. Gökçeler Asfalt Boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve pirinç ürünlerini çiğ olarak da temin edebilirsiniz. Alektor 2 Zuagora 83'teki dükkanda bütün tavuk, rola tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve kumpir. Kanat ızgara, tavuk but, kotop pirzola ve tavuk büfteği, kemiklerinden çıkartılıp fırında patates ve pilav ile servis edilen bütün tavuk. Alektor 1 ve 2'de. Top Ali Rıdvan'da. Instagram'da Alektor 2019, Facebook'ta da Alektor 2 Xanto olarak ürünlerini, kampanyalarını takip edin lütfen. Gökçeler Asfalt Boyu Alektor 1 bugün kapalı. Salı günleri Alektor 2 Zuaguras, pazar günleri kapalı. Siparişlerinizi eFood ve Box üzerinden de yapabilirsiniz. Kalapedia tikan kalapedia. Kalapedia planı halya. Gariplerin efendisi belli olsun. Esat kardeşim de Esat, ben de onu dedim. Sen de o kadar koşabilir misin? Arda Saatçı onun adı dayı. Evet, Arzu bilgilendirdi beni. Esat. 6000 metre yüksekliğe kadar uzun mesafe, yalnız o kırmızı boğazsız olmaz. Sponsor gerekli kesinlikle. Helal olsun diyelim, helal olsun. Bitirdin mi zitinleri? Bak ne geliyor bayram, bak. Bitirdim zeytinleri, tamam. Ne pazma bir pazma gübre falan böyle zeytinlerin çevresine. Zeytinlerin gövdesini de böyle kireçten boyuyorlar yani. Hantavirüs, mantavirüs gelmesin diye. Onda Survivor. Esat bir denesene, sen bu sene tatile gelirken aileyi arabadan veya uçaktan göndersen koşarak gel. Kaç kilometre? Bu adam 600 mi koşmuş? Dinlenirsin mi oğlum bir yerlerde? En büyük Fener Agama kolay gelsin Amsterdam'dan David Martin'den geldi. Önümüzdeki sezon David Martin şampiyonsunuz. Bak söylüyorum şimdiden.

Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Hem dinliyoruz hem programa katılıyoruz. Şarkılar dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz Dinleyenler Kulübü'ne Kral Efendi. Radyolarını yeni açanlara günaydınlar. Halkidiki dinlemeye geçti. Seden dostum orada bütün arkadaşlarıyla kolay gelsin. Halkidiki İskeçemizden çok çok selamlar. Seden, Halkidiki'de biraz hava sanki bulutlu gibi geldi bana. Gönderdiğim fotoğraftan öyle gözlemledim. Yanılmış da olabilirim. Hayır, Arzu Türkçe, tamam, normal Türkçe şeyini izledim. Yunanistan'da değil. Normal olarak izledim yani. Günaydın Dayko, Aydın Baysal. Günaydınlar bakalım Aydın'ım. Günaydınlar. Nasılsın Aydın'ım, iyisin? Ne bileyim, ben de okul dedim herhalde. Tamam Sabriye. Bizim şey orada. Bizim köyden. Bak şimdi aklıma gelmiyor ismi de, ben Sabriye unuttum. Şu anda orada mısın, dinliyor musunuz? Açık mı radyonuz? Yani iş yerinde dinliyor musunuz diye sordum.

Pişmaniye getirdin mi DiMarcos'a? Ben niye getireceğim? DiMarcos versin bize. Ne oldu horozlar, oktopotlar, balıklar, sazanlar, sarı sazanlar? O şey böyle hani o horozlardan vardı. Yani DiMarco. Önce vereceksin ki alasan. Müjdat'ım günaydın, hoş geldin. Oo, Müjdat da göndermiş. İyi haftalar olsun, günaydın dayı. Bugün salı ve yarın çarşamba ikilisi mevsim normali sıcakları gözlemleniyor. Perşembeye geldiğimizde 14 Mayıs gününde ilginç bir şekilde sıcaklıklar 5 derece birden düşecek. Müjdat'ın bir hava tahmin raporunu bir okuyalım bakalım önce, ona göre ayağımızı denk alalım. Bunun nedeni küçük çaplı bir hava değişimi, alçak basınç ve kuzey rüzgarları. Tabii Balkan ülkesi olmamız bu durumun yaşanmasını normal kılıyor. Ancak neredeyse Mayıs ayı ortasına yaklaştığımız bu günlerde insanlara biraz tuhaf gelebilir. Bazen geliyor. Gerçi bize her şey tuhaf, her günümüz bizim tuhaf da Müjdat'ım. Kısa süreli bu değişime bağlı olarak perşembe günü cephesel yağışlar görülmesi büyük olasılık. Karayel rüzgarları serinliği hissettirecek ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Haftanın kalan günleri ve hafta sonu tahmini perşembe ya da o gün aktarırız. Kolay gelsin. Değişim çarşamba akşam saatlerinde başlayabilir. 5 derece birden düşecek dedi ya Müjdat. Takip eden günlerin detayları başta belirtmiş olduğum gibi önümüzdeki programlarda gelecek. Herkese esenlikler dilerim demiş Müjdat Eminoğlu. Teşekkür ederim Müjdat'ım, sağ olasın. Günaydın araştırma bir yerine. Neredesin sen, çok kaytarmaya yapıyorsun başladın. Seydan. Aykan Duman gibi konuşmaya başladın Seydan. Seydan. Sabahtan beri onlarla uğraşıyorum zaten. Ya Seydan'ım ne yapayım, işte kayınpeder çağırdı, oradan kayınvalide halı falan var dedi. Onlara da yetişmeye çalışıyorum Seydan'ım, kusura bakma. Dosteki Dubbabo Seydan İdris Bekirli. Aykan gördün mü neler açtın başıma. Hep senden ötürü bunu Aykan. Plakakleri iyi koy bak, buradan görüyorum ha. Haşim'i dinleyip fayansları bak. Günaydın Haşim abim, kolay gelsin. Selamlar. Pekkan Ramazan oğlum. Pekkan'ım günaydınlar kardeşim. Neredesin? Tarlada mısın? Çalışıyor musun? Barış Manço'dan arkadaşım gönderilen cümle şöyle. Barış Kalfa günaydınlar. Arkadaşım Barış Manço koyabilir misin? Koyarız tabii canım. Ne yaşayalım? Barış Manço en sevdiğimiz. Devamlı dinletiyoruz. Tabii niye? Yani şimdi politikada durum böyledi. Önce politik seçmenine vereceksin, sonra o oyları geri alacaksın. O cümleyi bütün söylememek için yüklemi, özneyi baştan kestin. Senin Türkçeni yesinler. Önce vereceksin ki alasın ne? Yani o. Yani seçmene bir şeyler vereceksin, vaat edeceksin. Sonra seçim olarak oy olarak geri alacaksın. Sen ne anladın? Sen ne anladın? Sen. Birkaç günlük birikim var dinleyicinin üzerinde. Onları böyle bir... Huzur veriniz, size anlayanınız çok olsun. İskarpinlerini giydin mi Survivor? Ama nasıl da böyle ince noktaları böyle buluyorsunuz? Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri 12 Mayıs. Fenerbahçe. Evdeyim abi. Aşma bir şaşırdı. Sen genelde devamlı çalışırsın Pekkan, evdeyim deyince. Şaşırdım birazcık vallahi. Dosteki tu Bobo Seydan İdris. Periketi Bekirli. Seydan bir şey soracağım. Doğru söyle kardeşim, aramızda kimse dinlemiyor bizi. Gençliğinde halı yıkadın mı Seydan? Bugünün konusu bu. Çok edepsiz kızından, çok fena, çok fena. Müşteri memnuniyetine ve siparişe göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliçler. Piliç. Kızarmış piliç. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler. Kızarmış piliçler. Efendime söyleyeyim, mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları. Her çeşit salata, orektika,
ne diyeceksin oraya? İştah açıcı mezeler, onlarla başlıyorsunuz, sonra arkası geliyor. Tostekito Bobo'da. Burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsü ile Tostekito Bobo Seydan İdris Bekirli Peleketi'de. Instagram'da Tostekito Bobo olarak takip edin. Mutlaka takip edin. Mutlaka. 2534-031-202 dükkan telefon, cep telefonu 698-75-96-105. Lalalay. Sederim sesli mesajına biraz sonra bakarım. Fethiye. Heh, tamam ya, unuttum ben. Kusura bakma Sabri. Yaşımız da ilerlediği için böyle. Okey, bugün çalışmıyorsun. Orada çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Aydın Baysal, iyiyiz çok şükür. Ne var problema? Ama ne var problema? Okey. İyi var rabıta? Rabıta iyi mi Aydın Baysal'ım? Aşim, Arif, Işık, her türlü halı kilim... Arif, her türlü halı kilim satılır ve yıkanır. Uzaylılar tarafından kaçırıldı. Sezer, Nedim, günaydınlar bu arada. Bu Amerikanların UFO raporlarını kamuya açmasının onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani UFO var mı, yok mu? UFO, uzaylı.

Arkadaş ne desin, sen halı yıkamışsın, o perdeleri yıkıyordu. Her şey yıkanacak, her şey. Hepçe. Öyle ayıp perde ve şey olarak ayırmıyoruz. Kilim. Yıkanacak ne varsa artık. Duvar halıları vardı, onları da yıkarız. Eskiden vardı ya duvar halıları, böyle geyik falan şey vardı halılarda, duvar halılarında. Daha değişik motifler de vardı. Onu da yaptık.

Şeyden de sene yapmadığımız iş kalmadı. Perdeleri derken ince tür perde mi kalın perdeler mi? Arzu görüyorsun değil mi bizim Trakya insanını? Her zaman hanımının yanında, her zaman.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Acaba neden diye sormuş Arzu Hanım. Halıları, kilimleri, perdeleri niye yıkıyorsunuz? Sevabını Arzu Hanım. Ne güzel, hep hanımlarınızın yanında destekçileri olun. Keşke tüm dünyadaki erkekler de böyle olsa. Hepimiz böyle olamayız be. Şimdi kimisi halı, kimisi perde, kimisi boya badana yapar, kimisi düdüklü tencerede yemek yapar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Arzu Hanım. Yani sizlere yardımcı olmaya çalışacağız bir yere kadar. Bu dünyanın kahrını omuzlarının üzerinde çok evli ama çok yalnız çilekeş hanımlar var. Aa, paça yapsınlar. Çok evli ama çok yalnız çilekeş hanımlar var. Ha, evli ama yalnız. Ha, yardımcı olmuyorlar manasında, öyle mi? Ne demek kardeşim, her zaman biz... Yani bir Aykan'ın bir sözü var. Elimizi dayıyor böyle masaya, bir vurduk mu diyor. O masadakinin üzerindeki kahve fincanları zangır zangır titremeli diyor. Onun demesi masa dayanıklı mı diye Arzu Hanım. Yanlış anlaşılmasın mesela. Aynen. Vistoni'da, Yalımlı'da bütün yıl boyunca zeytinyağı satışı. Vistoni'de de artı Almanya'da. Almanya iletişim bilgileri www.vistoni.de. Efendim, son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa şimdi Almanya'da, Batı Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da. Biliyorsunuz kışın paylaşmıştım sayfalarımda da, gidip yerinde gördüm. Fabrikayı da gezdim, üretimi de gördüm, harika. Lezzetiyle, kokusuyla mükemmel bir zeytinyağı. Vistoni'de zeytinyağları yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca yağ satışları. Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı Koptero'da. 698-74-51-656, 693-31-60-160 telefon numaraları.

Dedim şeyi deneyelim mi? Ara beni canlı bağlantıda ama ses güzel çıkar mı diye mikrofondan duyulur mu daha doğrusu? Dur bakayım ben bir hoparlör arayayım böyle bulayım böyle de. Canlı bağlanmak isteyen dinleyicilerin sesini hoparlörle böyle. Bir teknik olarak olur mu bu? Sen daha iyi biliyorsun Nedim. Yeni bir uygulamaya geçelim böyle. Diyeceksin abi teknoloji bunun neresinde de işte tam olarak onu yapamadığı için Haşim abin teknoloji. Biz eski geleneksel usullerle devam edelim diyorum da. Olur mu acep? Acep olur mu bu iş? Abi günaydın olsun bakalım salı geldi neşe geldi eski günler eskide kaldı. Ha işte böyle. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır, perşembe perişan, cuma mübarek gün. Gündüzün sıcağına hiç bakma, gece serinliğinde canını yakma. Fırçayı vurunca köpürür halı, hanım mutlu olunca da bal olur salı. Çok edepsizsin sen, çok edepsizsin. Ne dem? Beyler bakmayın öyle melul melul, gece serinliğinde halıyı fırçalamak sevaptır. Ha? Hem spor olur hem de hanımın gönlü olur. Dur abi bir dakika, Yusuf abi bir dakika aradı. Hayırdır abi, canlı yayına mı çıkacaksın? Canlı yayına seni çıkartırım ama Tolstoy, Molstoy oradan başlamayacaksın tamam mı? Halatır soracaksın, yemek tarifi vereceksin Yusuf abi, hazır mısın? Estağfurullah abi ne demek? Şimdi devam ediyorum beyler, bakmayın öyle melül melül, gece serinliğinde halıyı fırçalamak sevaptır. Hem spor olur hem de hanımın gönlü olur. 2 saatte şak diye bitirirsin, o kadar. Ştav ştav bitti Allah. Sabahın köründe o mis gibi halıya serilin. Sabah sabah mı ya? Ne yapacağız almış? Şak diye bitirirsin. O kadar. Ştav ştav bitti Allah. Sabahın köründe o mis gibi halıya serilin. Sabah sabah mı ya? Ne yapacağız almış üstünde ben dedim. Ha sereceğiz onu. Ha. Ben yanlış okumamışım onu.

Aykan hazırsan arıyorum seni, canlı yayına çıkacaksın. Fayanslar nasıl döşenir? Bize teknik olarak bilgi vermeni istiyorum. Grubum yazdı, dinlerlermişler İzmir'de. Yavaş. İzmir'de sana halı getirsinler mi? Hayır be, o kadar.

Lay lay lay. Sayıdoğlu günay, günayım, günaydınlar güzel dostum benim. Hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, perifraksi malzemeleri, odun, perifraksi, çit malzemeleri. Hep aklıma halam geliyor. Odun kesme alet ve makinaları, Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Drostik markasının bütün ürünleri, Kat markasının bütün alet edevatı, bütün yapıları, bütün malzemeleri, bütün makinaları artı yedek parçaları hepsi Sayıdoğlu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalar da yine Sayıdoğlu Günay'ımızda, 35 euro efendim. Nerede günayımız? Panagi Çaldar 124 İskeçe Sokağı'nın sonuna doğru böyle İskeçe'nizde. 2541-071-086 690-711-8546 telefon numaraları. Sabah 6'dan öğlen 4'e, yaz saatinde öğlen 5'e kadar hizmetinizde. Yanlış duymadınız. Sayıdoğlu Günay. Günay dostum, sabah 6'dan öğlen 4'e 5'e kadar iş yerinde sizleri bekliyor. Siz kıymetli müşterileri ve dinleyicileri. Kolay gelsin Günay'ım. Lalayim. İzmir'in kabaklarını istemişler dedim. Beni dinleyemiyor ama hadi yazayım gene. İzmir'in kabaklarını hemen hazırlıyorum. Kimmiş o seni dinlemeyen? Kim?

Kabaklarını hazırladı. Güzel bir Ege türküsü. Okey. Yücel Ferhat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta'da Edirne'de. Güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları şimdi Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanıyla siz kıymetli müşterilerini ve Kral Efendim dinleyicisini bekliyor. Yücel Ferhat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta. Edirne'de kuyumcu dükkanıyla değerli işçilik, eşsiz tasarımlar ve geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar ve bilezikler, Sinan Pırlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, Saraçlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın hemen karşısında Edirne'de bulabilirsiniz. Telefon numarasında bir hemencik verelim şöyle. 00-90-284-225-34-45 Mücevher Ferhat Kuyumculuk, Sina Pırlanta, Edirne'de. Saflığın ve güzelliğin gücünü simgesi olan pırlanta ve altını Mücevher Ferhat Kuyumculuk ve Sina Pırlanta'da bulabilirsiniz. Hala bugün vallahi yalnızım, yine kendim çalıp kendim oynuyorum. O yüzden şarkıyı hazırladım, daha doğrusu türküyü. Hadi bakalım. Türkü dostlarına da gelsin, türküleri sevenlere de gelsin. Bobo, Bekirli. Ya aç bakalım. De orada dükkanda radyonun sesini şöyle. Boyacılarda dinleyen dinleyicilere, gruba da çok çok selamlar. Bu güzel Ege türküsü Dinleyenler Kulübü'nün siz kıymetli dinleyicileri için.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

0: Açlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
2: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
1: MyT.
2: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
1: Και από τιμές.
2: Τις καλύτερες και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
7: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
8: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
7: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
9: Zirvenin tek sahibi de sizlerle birlikte zirvenin tek sahibi tabii ki. Vallahi Sıracığım biliyorum geldin en koşacağız beraber karışıkta. Hadi bakalım. İnşallah hadi koşarız bakalım da yani bu koşu meselesini ben de bilmiyordum. Arzu Hanım bize aydınlattı bugün sağ olsun. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Hal olsun canlar size. Vallahi aşk ile canlar. Aşk ile canlar. Yılların yollarının eskitemediği şarkılar, türküler, sohbetler burada. Canlı yayına katılmak isteyen dinleyicilerim var mı? Teknik olarak sesiniz duyulur mu bilmiyorum, onu deneyeceğim. Yusuf abi mi alsam, Süleyman Demirel diyecek. Nedim alsam, halı yıkamadan falan içecek. Aykan Duman'ı alayım ben. Aykan az kireyan dedim erke. Etimastite. Sağcım günaydın. Hoş geldiniz canlar, hoş geldiniz dinleyenler kulübüne Kral Efendi. Yeni yeni dinleyicilerimiz varmış. Yeni dinleyicilerimize de şöyle diyelim, bizi iyice bir öğrensinler diye. Zengin akrabanız ölsün, miras size kalsın efendim. Ne diyeyim başka? Boyunu boyuna açtım da geldim. Can Fotoğrafçılık Gökçeler Asfalt Boyu'nda. Bütün sponsorlarıma tekrar tekrar hem anlayışları için hem işbirlikleri için çok teşekkür ediyorum. Kral FM'in ve Dinleyenler Kulübü'nün vazgeçilmez sloganlarından bir tanesini tekrar yüksek müsaadenizle ifade etmek isterim. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım. Birbirimize yardımcı olalım. Bütün mesele bu. Bayram tebriklerinizi inşallah bayramın birinci, ikinci günü yine öyle bir program var. Sizlerle birlikte bayram programı yapmak istiyoruz. Ona da sponsor olabilirsiniz. Fiyatlarımız gayet uygun. Çok çok uygun hem de. Bayramın birinci, ikinci günü yine hem sponsorlarımızı tanıtalım, hem bayram sohbetleri yapalım, hem Can Yücel'den okuyalım, gazel okuyalım, güzel sözler söyleyelim, Cemal Süreyya'ya takılalım, özlü sözlerde buluşalım. Değil mi? Barış Manço hazır Sıracığım. Münih'te göndereceğim. İş çok geldi, bunalı ya bu kızan. Ali Milaymoğlu bunalmış çocuk gerçekten, traktörün üzerinde kolay mı? Lay lay lay lay lay. Can Fotoğrafçılık. Günaydın Can. Gökçeler Asfalt Boyu'nda nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Evet, sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında, ayrıca drone teknolojisiyle hazırlanan enfes videoları, yurt içi ve yurt dışı çekimleriyle, yine doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri. O çok güzel ve çok modern stüdyosunda Can Fotoğrafçılık Gökçeler Selor Asfalt Boyu Eczanenin yanından giriş hemen. Can Wedding Fotoğrafı. İki tane Instagram hesabıyla her an hizmetinizde, anında gerçekleştirdikleri çekimleri, fotoğrafları ve videoları görebilirsiniz. Can K.A.oğlu bir tanesi, diğeri ise cn.wedding.fotoğrafı. Aykan Agam gibi yaptım. Aşkım. Ne olacak bu gençlerin işi be? Gökçeler Asfalt Boyu Can Fotoğrafçılık. Ve İpro'nun istasyonu yine skeçimizde Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında. Sabah 6-6.30'dan 2.30'a kadar. Çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar, poğaçalar, börekler. Gökçeler'de de Gürkaya orada. Gürkaya kolay gelsin. Tok Kalitero. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Sıcacık poğaçalar, börekler, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekler. Poğaçalar İpro'nun istasyonu İsaoğlu Ahmet Ustam'da. Ustama kolay gelsin bakalım. Panagi çaldılar 94'te İskeçe'de. Hem İskeçe'de hem Xanthi'de. Gürkan abim bile yazmış. Bugün programa başladın mı diye. O bile merak etmiş beni. Allah gelsin öyle diyor. Gel bir hafta misafirim ol diyor. Halki Lig'e mi gidecek? Nereye gidecek? Tutturdu şimdi onu bakalım. Dur bakalım bak. Abi dedim yıkanacak halılar var. Perdeler var. Nasıl geleceğiz? Fagi Vault Box eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. İpro'nun istasyonu. Hem Gökçeler'de hem İnanlı'da hem İskeçe'deyim. Kim? Cenaze hizmetleri Sarhun Delioğlu. Yok mu canlı yine çıkmak isteyen? Oya Hanım'ı alalım, Arzu Hanım'ı alalım, Recep Başaran'ı alayım. İngiltere'den Ömer canlı yine çıkartayım mı seni? Konuşalım mı azıcık? Muhabbet yapalım mı? İyi ki muhabbet yapalım be. Yusuf abi hazır mısın? Çok politikaya girmeyeceksen, bir de mitolojik olaylar anlatmayacaksan. Keman gözleri aman. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere hem İnanlı'nda dedim hem İskeçe'de Panagi Çaldarı 69'da her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturayı hazırlıyor Serhun. Timologi ve apodiksiler dediklerimiz, yani bu olayları hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı, bu tür nakil işlerindeki gerekli olan kağıt işlemlerini ve işleri de yine hallediyor Serhun Deloğlu. Harikasın Serhun. Serhun Fenerbahçe, Samsun, hayır be. Serhun Deloğlu neydi, hangi takımdı Serhun? Bütün dinleyicilerim hangi takımı tuttuğunu da bilemem ya, bazen böyle unutuyorum. Sponsorumu tanıtmaya devam edeyim. Erkun Şul ve Mevsim'de çadır kurulumu ve sandalyeler, gümü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak yazıp bulabilirsiniz. 7/24 arayabileceğiniz, 7 gün 24 saat arayabileceğiniz telefon numarası 698-77-99-377. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Sıracım hazırsan

Sabah da istemişti dinleyicilerimiz. Dinletelim bakalım. Okuyorum Nedim yazdıklarını. Tamam, bir deneyelim mi? Olur mu Nedim? Hazırsan arayacağım sonra Barış Manço'dan sonra. Bir deneyelim bakalım. Sesi de bir dinle. Doğru çıkıyorsa bundan sonra böyle canlı yayına da alırız.

Can Sulca bakalım böyle azıcık yüreceğimiz açılsın, gözümüz gönlümüz açılsın bakalım be. Portakalı soyamazsın, Kral FM'i dinlemeye doyamazsın. Ne diyor Gürkan abin, çıkacakmış mı canlı yayına? Ablaların ablası Hadi ablam, kolay gelsin. Ray ray ray ray ray ray ray ray. Baksana be, mikrofonda kendisi çok kibar konuşuyor, bana şey yazmış. Kafan iyi mi baa diye, baa diye. Abi böyle Türkçe yazılır mı? Mikrofonda iyi konuşuyorsun ya. Kafan iyi mi baa? Erken daha. Çıkacaksın mı canlı yayına, çıkmayacaksın mı? Sevinç Market günaydınlar. Sevinç Nihatoğlu Market bayram dolayısıyla kampanyalarını başlattı değil mi Sevinç? Ve bundan sonra tarlalara kadar hizmet yine Sevinç Nihatoğlu'nda, Kırköy'ünde Sevinç Market'te. Ha tamam, sen yoldasın. O, yarın da deneriz, ben dedim problem değil be kardeşim, o tamam.

0: Aklımı dağıtma şimdi. Dur azıcık toparlayayım azıcık meseleyi. Bir dakika açık. Sezer, canlı yayına çıkartayım mı seni? Hazır mısın İngiltere'den? Efendime söyleyeyim şimdi. Village Market'te, Gökçeler'de açılış yaptık. Village Market'te efendim bayrama özel çekilişler var. Arife günü alacağınız hediyeler var. Nasıl kazanacaksınız? Hemen anlatıyorum. 40 euro ve üzeri alışverişlerinizde isminizi yazacaksınız. Telefon numaranızı ve çekiliş olacak. 40 euro ve üzeri alışverişlerinizde. Bayrama özel çekilişler. Arife günü alacağınız hediyelerde şöyle. 3 günlük araba. Yanlış duymadınız. Tamam, öyle Ferrari, Merari, Porsche, Morsche falan onlardan istemeyin şimdi. Hani kapakları yukarı doğru açılıyor. Böyle açılıyor yukarı. Onlardan değil. 3 günlük araba. Benzini dolu. Sigortasıyla birlikte. 3 günlük araba. Bayramda bedava gezin. Kayınvalidenize, görümcenize, örümcenize. Ne bileyim. Gezin işte. Konu komşuya gidin. Almanya'ya gidip gelin falan gibi. Gider mi Almanya'ya Kaykan? 3 günlük. Abartmayın be. Karasudan öte geçmeyin de. İkincisi ise çekiliş ile belirlenecek bir kişiye 50 euroluk alışveriş çeki. Ego ime diyeteşmos. Perimene Recep. 50 euroluk alışveriş çeki. Alman markası Rituals ev kokusu seti. Bayrama özel çekilişlerle siz hem Kral FM dinleyicisinin hem Village Market'in müşterilerinin olacak. İyi günler Aşım abi. Kolu doğuşa, Spiro'nun sağ kolu doğuşa selam olsun. Ha, söyledik. Kim o? Ya da nereden o? Bacanak kralsın, cenaze işlerini bile çikolata reklamı gibi anlatan kral. Hu bacanak. Ne yapayım anlatmayayım da oğlum, hep söylüyorum ya, dünyadaki tek gerçek o. Şarkından herhangi bir şey gelmedi, bir şikayet. Ya böyle bazen oynak şarkıların üzerine de okuyorum cenazeyi. Ne yapalım yani? Şimdi sonuçta ölüm diye bir şey var bu dünyada. Kaçamayız ki ondan bayağı. Ya be Sıracı, böyle kuru kuruya sağ ol Sıracım, seviyoruz seni. Kuru kuruya. Çok, ben de seni çok seviyorum Sıracım, sağ ol. Sen gelirken Almanya'dan boş gelme de bırak şimdi o kuru lafları. Ben de çok seviyorum seni. Sağ ol gibilerinden. Şimdi. Dur bakayım, geçirebileceğiz mi? Ben önce Gürkan abim çıkarmak istedim ama o herhalde çıkmadı. Korktu mu, ne oldu? Senin kafan güzel mi dedi bana, öyle dedi. Telefon numarası. Recep'le nasıl konuşayım? Gülhanca mı konuşalım, Almanca mı? Recep. Dur bakayım nasıl konuşuyormuş. Ela, iyiyim ben, sana bak, mikrofondasın. İyi ses tonu ayar. Makus, dur bakayım ha. Şimdi böyle Recep'im, duydun mu? Ha, sesimiz iyi geliyor. Dur bakayım, Nedim'den ben alayım böyle. Recep ustacığım, iyi misin?
1: Sesin çok iyi geliyor kardeşim. Sesin çok iyi geliyor.
0: Seninkini de duyabiliyoruz mu? Duyuyoruz tabii. Niye duymayalım?
1: Evet.
0: Boş bay. Ona kala.
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Χαιρόμαστε που ήρθες, γύρισες κοντά μας πάλι. Ήσουν δύο μέρες, δεν ήσουν στο πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Και γενικά δηλαδή όλοι σε ψάχνανε στο
0: ραδιό. Bugün de öyle oldu Recep, herkes yazdı neredesin diye. İki günlüğüne kaçtım. Yazın hani böyle 3 hafta kaybolacağım, bakalım o zaman ne olacak. Recep.
2: Abi çok sıkıntı.
0: Almanya'da neredesin, Almanya neresindesin? Dinleyicilerimiz de bir tanısınlar seni.
2: Şu an Stuttgart'tayım. Esslingen taraflarında çalışıyorum. Su tahsepleri yapıyorum.
0: Ah zo ya Esslingen. Ben bilirim oralara, ben var gitmek. Eskiden de ben gittim oralara. Esslingen ya şöyle. Ne işle meşgulsün Recep'im sen? Söyle bakayım canım benim, hadi.
2: Şu an su tahsepleri yapıyorum.
0: İdravlikos.
2: Felişleri.
0: Evet, İdravlikos.
2: İşte bu işlerle uğraşıyoruz.
0: Full Arbeit. Full Arbeit Recep'im.
2: Full Arbeit dediğim.
0: Full Arbeit. Kolay gelsin.
2: Aynen. Almanya'da tatil yok bize, biliyorsun.
0: Almanya'da hep Arbeit be Recep'im. Valla hep Arbeit. Bu yaz var mı tatil, gelecek misin?
2: İnşallah Allah'ın izninden el bir şey sıkıntı yoksa inşallah dönüş yapmak istiyoruz.
0: İnşallah.
2: Allah'ın izninden.
0: Bazen böyle mikrofonda evet. Söylüyorum Recep, yani böyle... Kan bağımız olmayabilir ama sizlerle tanıştık, bir can bağımız oldu. Yani birbirimizi görmesek bile hiç tanışmadık. Yani yüz yüze de gelmedik ama çok güzel böyle dostluklar oldu. Kerome refile. Vallahi billahi kerome yani hiç.
2: Biz de sizi seviyoruz. Senin de iyi bir kalbin var. İnşallah çalıştığın kişileri yanındaki onlar da hepsi.
0: Bugün kaçak onlar Recep, yalnızım. Onlar bugün kaçak. Arbeit yok dediler, bugün kaçtılar. Sen kaçarsan biz de kaçarız dediler. Vallahi öyle. Bir geldim stüdyoya, kimse yok gene. Bir patron burada. Ne yapayım be ya?
2: Ya alıştık size, biliyor musun? Bir gün yoksa bir şey eksik yani bizim ya. Eksik oluyor yani olmadığınız zaman.
0: Sağ olasın. Biz de elimizden geldiğince böyle istediğiniz şarkılara yer veriyoruz, sohbet ediyoruz. Bir hatamız olursa arada bizleri uyar Recep. Söyle yani. Binanesik. Pes.
2: Ya şimdi bir şey yani, herkes yapıyor hatalar. Ya biz de yapıyoruz işimizi, hatalar size de yapamıyorsunuz. Hatasız kul olmaz işte diyorlar. Bir
0: hatasız işte. Kul olmaz hatamla, sev beni. Yaşa Recep'im. Ya Pestora, şimdi sen bu Ajax meselesi şampiyon oldu son dakikada. Vallahi memnun oldum. Ben de burada da biliyorsun hep Olympiakos. İyi oldu böyle.
2: Biz 6 puan öndeydik. İşte 3 oldu. O Panathinaikos işte 1-0 öndeydi. Biz streç yaşadık. Münih'e gittim maçı seyrettim. Çünkü orada bayağı bir arkadaşlar var.
0: Ha, maçı izledin sen Ajax maçını.
2: Evet, depresyona girdik. Ondan sonra 1-1 yaptık. İşte son dakikalarda Juan Mario... Adam sağlam yani, attı yani.
0: Sağlam.
2: Ondan sonra işte seviniyorum.
0: Atar dayı, çünkü adam ya. Beşiktaş'tan gitti oraya. Beşiktaş'ta o sağ 3 bacaklı. Ya abi ya biz. Tabii.
2: Evet.
0: Tebrik ederim. Şikayetir ya. Bravo Recep'im. Kevko Efkaristo, sağ olasın Recep, memnun oldum. Böyle arada inşallah iyi duyulmuştur sesin. Böyle arada canlı bağlantı olarak dinleyicilerimize de konuşuruz. İyi olur, bir değişiklik olur böyle radyo içinde.
2: Çok iyi oluyor. Böyle aslında böyle bir haftada bir defa ya iki defa böyle canlı bağlantı yapsanız çok iyi olur. Bu sefer millet kendini ifade edebiliyor yani. Böyle daha iyi çünkü oluyor.
0: Bence de böyle daha iyi olur. Son bir şey soracağım. Meşgul etmiyorum seni değil mi? İşinden geri almıyorum Recep.
2: Yok, sıkıntı yok.
0: Şu birkaç seneden beri, bir seneden iki seneden beri hani klasik olarak konuşuyoruz ya. Der, klasik Arap edin. Almanya ihtiliyor şey. Hani Almanya bitti gibilerinden. Sen orada yaşayan biri olarak yıllardan beri. Doğru mu? Yani Almanya bitti mi ya da Almanya işte eskisi gibi değil. Ya hiçbir yer şey eskisi gibi değil de.
2: Şimdi böyle bir durum var Almanya'da. Almanya'da eskiden işini kim bağladıysa bundan bir 30-40 sene önce işte onlar mücadele edebilir Almanya'da. Onlara da aslında sıkıntı oluyor. Dönüş yapıyorlar. Kimisi Türkiye'ye gidiyor. Kimisi Almanya'dan evet. Çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani evet. Farklı ülkelerden gidiyorlar. Hı hı. Şimdi benim açımdan, ben burada 15 senedim Almanya'da.
0: Bayağı yıldan beri oradasın.
2: Çok,
0: evet.
2: Evet. Çok evlere de giriyorum. Çok bütün Almanya'nın tarafına gidiyorum. Öyle bir durum var. Şuna ekonomik olarak Almanya şimdilik daha kalabiliyor. Yani iyi bir yerlerde olabiliyor. Ama sosyal yardım alan kişiler, onlara birazcık sıkıntı. Çünkü çok pahalılık. Almanya'da da pahalılık var. Gerçek bu. Evet. Sosyal yardım alan kişiler. Bu sefer de çalışan kişiler de işlerini kaybediyor. Böyle bir miktar çok firmalar kapandı. Böyle çok sıkıntılar yaşadı. Bazı arkadaşlar işlerini kaybetti. Benim açımdan Almanya'da değil de Yunanistan'da gelen gençler için biraz sıkıntı olabilir Almanya'da. Çünkü Almanca bilmeli lazım şart.
0: Zaten o bütün dünyada öyle yani, gittiğin ülkenin dilini çalışmak istiyorsan evet. Mutlaka bilmen lazım ama, Recep. Evet.
2: Evet, benim açımdan Yunanistan'da bir aile işi varsa, gücü varsa, evi varsa benim için yani Almanya gelmesine gerek yoktu. Çünkü Almanya en pahalı, en çok bir kiyat bağlı üzerinde sıkıntı.
0: Biz burada iyiyiz diyorsun yani açımdan, değil mi? Burada gitmesin
2: benim,
0: gençler.
2: Benim açımdan 1200, 1100 ve 1200, 1300 üzerinde aldığı zaman bir aile orada bir kişi yani eşini 1500-1700 üzerinde karşıladığı zaman bence Yunanistan iyidir.
0: Memleket.
2: Şu anda arkadaşlarım da diyor yani iyi değil Yunanistan. Ama Almanya'da şimdi böyle bir sistem var. Almanya batmaz.
0: Almanya bir kere sosyal devlet. İşte o senin de bahsettiğin o sosyal yardımlar falan var ya, onlar da hem çalışıyorsun hem oradan da bir yardım geliyor. Bizde de var da birazcık onlar az Recep'in bizde.
2: Biz çok geliriz.
0: Tamam. Recep çok teşekkür ederim. Çok danke schön. Sefkaristo para poli.
2: Εγώ ήθελα να
0: ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπαμε είναι όλα ανοιχτά ακρόαση. Όλα ανοιχτά ακρόαση. Όλος ο κόσμος σε άκουσε. Και ακόμα και σε Ελλήνη. Θα ήθελα
2: να αφιερώσω να πω κάτι για όλο τον κόσμο.
0: Για πες, για πες.
2: Bütün dinleyicilerine sağlık, huzur, savaşsız olsun. Bütün hastalıklar, her bir şey bu sene hepsi kapansın. Bütün millet çalışsın. Ailelerine, çocuklarına konsantre olsunlar. benden çok çok büyük öpücükler geçe. Ve eşimden buradan selamete beni duyuyor inşallah. Eşime de bundan selamlarımı iletiyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu ve huzur olsun kardeşim.
0: İnşallah Recep'im, sağ olasın. Teşekkür ederim. Alkışlar senin için. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Harikasın be Recep. Vallahi iyi oldu böyle. Bundan sonra böyle elimiz erdiğince böyle canlı yayınlara bağlanırız isteyen varsa. Küfür var mı? Hayır, yok. Çok teşekkürler Recep'im, sağ olasın. Stuttgart'a çok selamlar. Dünyanın neresinde olursanız olun bağlanın böyle. Bu olayı da sanki çözdü gibime geldi Nedim. Nasıl, iyi çıktı mı Nedim? Şimdi teknik olarak Nedim'e ya da Recep'e söyleyeceğim onları. Biz de seni çok seviyoruz. Dinleyiz ta Atinalardan bilesin. Kim o? Ha, kaptanım, kolay gelsin bakalım boya işleri. Arzu Hanım, hazırsanız ikinci olarak sizi alacağım hemen. Esling'e selam olsun. Amin inşallah. Rabbim herkesin kalbine göre versin. İnşallah o kesin dönüşü bir görün, hepimiz yapabiliriz. Emekliye çıkınca artık Arzu Hanım kesin dönüş. Lay lay lay, aksine kimse anlatamaz. Ay çok güzel oldu. Ay kız gel işte. Recep abi güzel dileklerin için. Yok ben hazır değilim. Aa, kameraya çıkmayacaksın. Sesinden böyle bizim programın renk kat Arzu. Bak Haşim cayır car car car car konuşuyor. Günaydın Akay'ım, teşekkür ederim, hoş geldin. Perşembe günü hazır olur musun Arzu abicim? Cuma'ya Cuma günü alıyorum sizi. Hani randevular böyle. Babasının fotoğrafını görmedik.

İrfat, ya şura dayıcım, ya şura İrfat'ım, hazır mısın? Canlı yayına çıkarayım mı seni? Beşiktaş'tan bahsedelim mi? Konuşalım mı? Bravo Recep'ime. Capcanlı bir olayla böyle gerçekleştirdik. Recep'imle konuştuk. İrfat, hazır mısın? Alıyorum canlı yayına. Sadece küfür etme. Vallahi çok güzel oldu be abim. Helal olsun demiş. Ha, ses güzel dinlediyse dinleyici, o güzel olmuştur yani. Eğer randevu istesem ya. Okey, endaks. De bu halay başı, yılan başı hep bu Aykan Duman'ın altından çıkıyor. Bunda bak Seydan. Sen söylüyorum. De bu halay başı yaptı bunu. Yaktı bizi. Gelsin bakalım arkadaşımız, geçinsin 1200 euroya demiş. Neye bayar kötü öyle dedim. 1200 euro. Her ayda 400 euro kızan parası aldı yaz. Etti mi sana 1600. Kayınvalidene gidiyorsun her ay. Bir yüzlük tordan 1700. Erkut daha ne istiyor oğlum? Bizde de 7 tane gudicik varmış. Böyle köpek yavrusu gudicik. 7 tane isteyen varsa köpek yavrusu efendim, korudan geçip alabilirler. Gudicik. Köpek yavrusu. Trakya ağzıyla. Oya Hanım hazırsa Oya Hanım'ı da hemen bir alabilir miyiz efendim? Bakın Oya Hanım hazır mı? Makyajı falan tamam mı? Kameraya mı çıkacağız kız Arzu?

Şimdi Oya Hanım Almanya'da doğma büyüme. Recep Usta'ma katıldığı yerler de varmış, katılmadığı yerler de varmış. Ben burada doğma büyüme olan biri olarak söylüyorum. Ekonomide, iş olarak da sağlık sektöründe de çöküşte. Oya Hanım 27 yaşındaydı. 27 seneden beri bunu gözlemlemiş. Aferin kız sana. Halol olsun be dayı kızı.

Reklamlardan sonra kaçırmayın. Yepyeni imkanlarıyla Kral FM Dinleyenler Kulübü'nde İngiltere'ye bağlanacağım. Sezer canlı yayına katılacak. Bir de bu reklamları bir geçeyim de ondan sonra bakalım. Sezer bekle azıcık bakalım. Wait a minute, wait a minute. Just a moment.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İproin istasyon.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasyon.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
7: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
6: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
1: Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
10: Aynen öyle. Sezen hazır mısın? 20 dakika şükür. İnşallah Nedim kardeşim. Allah gönlüne göre versin. İnşallah kardeşim, bütün dualarımız seninle. İnşallah Nedim'im. Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Korudaki köpek yavrularının cinsi nedir onu da söylersen Hüseyin Delamet. Ha, söyleyelim Hüseyin. Dur hadi ablam yazsın. Gudiciklerin cinsi ne diye soruyorlar. Maltez mi? K9 Alman kurdu mu? Efendim söyleyeyim, Trakya kurdu mu bu? Ne, nasıl bir şey bu? Cinsi, cimilliyeti ne bunun? Adi ablam bir yazarsan memnun oluruz. 7 tane gudicik varmış, yavrucuk. Gudicik dedim, yavru. Tamam mı Arzu, anlaştık. Arzu'dan yarın bağlantıya geçeceğiz. Sezer! Are you ready? Bülent Ersoy kaç kere evlendi? 8. Yes please. And... Sexy and I know it. çıkar Bobo'yu tavukları anlatsın, onu da çıkaracağım. Sezer, where are you? Dur bakayım. Instagram'dan çıkaralım Sezer. Hazır mısın?
11: Hazır.
12: Sexy and I know it.
10: Sexy and I know it. Dur bakayım, şu Anahtar Kruvası'yı da açalım. Heh. Dur Sezer, çalıyor Sezer. Dur. Alım cinler rahatsız ediyor onu beni bu saatte vaday. Sezer?
13: Alo,
10: alo. Alo, sesim geliyor mu?
13: Şimdi birinci, ha? İstanbul Türkçesi ile mi devam edeceğiz? Bulgarca mı konuşalım, yoksa bizim oradaki gibi Türkçe mi konuşalım, ya da İngilizce mi devam edelim?
10: Hayır, günün diğer haftalarının diğer günlerinde değişik dillerde devam ederiz. Sen sadece özünde nasıl Bulgaristan'da konuşuyorsun, Türkçe'yi çok hoşuma gidiyor Sezer'im. Bu arada hoş geldin.
13: Hoş buldum.
10: Ne yapıyorsun bakayım, yiyecek misin bayağı?
13: Selamlar. İnsan çok heyecandan almış. Bu arada dediğin gibidir. Hiç.
10: Abi ne heyecan yaptın be Sezer'im?
13: Şaşırsın. Şimdi ben kendim konuş demeyeyim bu konuşacağını
10: ama. De böyle konuş.
13: Bu şekilde. Böyle konuşacağım ama kaç kişi anlayacak beni bu şekilde.
10: Biz
13: emin olamıyorum.
10: Anlarız anlarız onu. 1453'te İstanbul aldılar. Biz binlerde 1100'den beri buralardayız. Türkçe konuşacağız. Sen anlat. Harikasın böyle var ya. Orijinalsin oğlum. Orijinal. Orijinal.
13: Bizim o taraflardakilere de diğerlerini Karamanoğulları mı? Bir muhabbet var ya. Biz de hepimiz orada biraz karabaş, karayüz bir şeyleriz de. Sözde ama artık bilemem. Beyler doğrudur. Neyler bilir.
10: Sezer.
13: Ben bak soy ağacını bildiğim dedemin babası, onların babası o kadar üretildiğini bilemem artık. Nereden geldi?
10: Ona başka bir gün değiniriz nereden geldiğimize. Şimdi gelelim sana. Radyoda tanıştık. Seninle de Recep'le tanıştığımız gibi. Dedik ya, kan bağımız yok ama gerçekten çok samimi dostluklar kurduk sizinle. Kimsin? Nesin? Bulgaristan'a kar mı yağdı da ta İngiltere? Oraya kadar gittin. Anlat bakayım bana şimdi sen bunları.
13: Ben İngiltere'ye geleli kaç sene olmuş? 2014'ün sonu hızlı matematika 12 sene bir şey olacak. 3 sene kaldım aşağı yukarı.
10: Tamam.
13: Ben bu radyo programını keşfettim, onu anlatabilirim.
10: Anlat bakayım. Hadi anlat canım benim, anlat.
13: Eskiden biz Bulgaristan'da hani ta orada yaşayarken de arada hani bizim evde Kral FM'i tutardık hani. Arada rastgele radyoda tutardık arada.
10: Evet.
13: Geldik. Hatta cumartesi akşamları eskiden de program vardı. Şu anda var mı hatırlamıyorum. Bir DJ programı gibi bir şey olardı. Çok güzel Türkçe remixle yapardı. Ona bayılardım mesela.
10: Eskiden ondan vardı onlar, evet.
13: Ehliyeti aldıktan sonra Yunan'a gidip gelmeye başladıktan sonra hani Yunan'a geçtikten sonra Yunan radyolarını hani kurcalamayı çok severim. Orada da birkaç kere Kral FM'e denk geldim de oradan hani aşinayım.
10: Ha oradan da biliyorsun o zamanlar Gürkan abim vardı kralda, o zaman Gürkan abim vardı, onu dinliyordun belki o zamanlarda.
13: Ah o zaman da dinlediğimiz zaman da böyle program hiçbir şey yoktu, ben sadece müziklere denk gelirdim çünkü hani öğleden sonra falan açardık hani normalde öğleden evet. Sonra radyoda program olayım olmayayım pek bir fikrim yok da. İyi ondan sonracığıma hani ehliyet aldıktan sonra Yunan'a gidip gelmeye başladıktan sonra hani dinlemeye başladım. Ondan sonra İngiltere'ye geldikten sonra bu ara dedim kendim bile bir radyo var. Dükkan ben bunu açayım diyeyim hani şu anda artık.
10: De bunu bir açayım bakalım ne oluyor gibilerinden.
13: Ben şimdi 10 sene boyunca şey çalıştım. Gececi çalıştım.
10: Oo.
13: Geçen seneden beri artık gündüze normal insanlar gibi çalışmaya başladım. arabadayım bütün gün hani kuryecilik yapıyorum. Hani o yüzden dedim hani aynı şarkılar, aynı şeyler dinle bir yerden sonra hani bıkmaya başlıyor insan.
10: Evet.
13: O yüzden dedim bir radyoları kurcalayayım. Ondan sonra tam topu saatlerde hani açtım Kral FM'i. Ne zaman yağdım hani ben seni ne zaman yazmaya başladım ondan 2-3 hafta önce. Ben böyle programı dinledim.
10: Aa, dedim bu kapçı hani... kazdı kim böyle böyle çar bütün gün diye.
13: hani böyle bayağı eğlenirim bile gülerim muhabbetlere falan filan. Ondan sonra 1-2 hafta dinledim dedim ulan ben de yazacağım. Yazacağım. Kral FM'i arayarım Facebook'ta bulamıyorum. Instagram'da arayarım bulamıyorum. Ondan sonra bir gün hani sen adetin yok yani arada aşık çoğun. Instagram hani süleme o yüzden bilemediğimiz için nereden yazacağız? Hani ha. Bir gün böyle süledim. Rastgele vurdum orada profil hani baktım orada berber yaz. Ekranı bir şey dedim herhalde bu olacak bir deneyim. Bugün bugündür. Buradayız.
10: Vallahi sağ olasın. O kadar güzel özetledin ki ben de çok memnunum senin gibi bir insanı tanıdığım için. Sağ olasın be Sezer'im.
13: Oradan O kadar çok konuştum ki büyük ihtimal dinleyiciler hepsi kapandılar.
10: Hayır hayır, hiç kimse kapamadı, sağ olasın. Aksiyonunla birlikte böyle harikasın, teşekkür ederim. Bir şey soracağım sana da, Recep'e de demin sordum ya. İngiltere'de ekonomik olarak nasıl? Onu bir sosyal hayatı sonra başka bir günde konuşuruz. Ekonomi nasıl mesela? Brexit'ten sonraki olay daha mı iyi İngiltere'de?
13: Brexit'ten sonra açıkçası İngiltere hani kendi ayağına sıktı durup durak, hani en büyük,
10: evet,
13: hani dünyanın en büyük pazarından kendi kendine ayrıldılar.
10: Evet.
13: Hani bütün mesela bütün şeyin ucu ırkçılarda yani aslında, hani bütün problemlerin hepsi yabancılardan ötürü kaynaklanıyor. Hani adam, hı hı, evine daha az maaş gelir, yabancıların suçu. Hani suç oranı artır, yabancıların suçu. Halbuki öyle bir şey hiç yok.
10: Evet. Onların zaten, İngilizlerin o bir tabiatı var öyle Sezer. Onlar böyle kendilerini affedersin bir 3 harf BOK falan bir şey sanıyorlar kendilerini de. Ama o emperyalist o düzeni hala sürdürmeye devam ediyor. İşte biz ırkçı falan gibilerinizden ama çalışanları da dışarıdan getirelim bize çalışsınlar gibilerinden. Anlatabildim mi? Yani onların öyle bir tabiatı var.
13: Adamlar zaten kendi getirdi ki herkesi buraya hani.
10: Evet.
13: Bu sezon zamanına göre 1920'lerde 30'larda hani Pakistanlılar, ondan sonra, hı-hı, 80'lerde Hindistanlılar, ondan sonra bu 2000'lerin başlarında Avrupalılara, ondan sonra Avrupalılar def ettik, şimdi Afrikalılara da hani kendileri hani hep böyle ofis işi yapacak, kaymak işi yapacak,
10: ya
13: hani ayak işlerini, hamalcılık işlerini yapma, elle bir sömürgecilik lazım. Bu da dönem dönem diyor. Şey, şu anda Afrikalılardayız.
10: Şimdi sırada Afrikalılar var diyorsun.
13: Onlar da içinde artık Çinlilere bindiler.
10: Sağ olun Sezer. Tamam. Bir soru daha sorabilir miyim müsaitsen? Bu arada çalışmıyorsun değil mi? Abi, dedi yaz önce.
13: 5-10 dakika mola verdim. Ondan sonra
10: bak. Sen tam dinleneceksin, ben de seni aradım, kusur görme. Ama bir son bir soru daha soracağım. Fazla böyle uzatmayayım. Azıcık dinlen, kahveni yemeğini falan içersin, yersin. Bu kraliçeyle nasıl tanıştın bu arkadaşım sen bayağı? Onu da bana bir, ya da başka bir programa mı bırakalım onu Sezer?
13: Kraliçe çok güzel hikaye. Onu artık bir başka gün daha uzun.
10: Tamam. Böyle anlattım. O zaman çok teşekkür ederim. Çok mersi, çok efkaristopoli. Thank you very much Sezer'im. Nice to meet you.
13: Mersi. Nice to meet you. Hani bir tane Bulgaristan'a geldiğimizde, artık yaza uzun uzun geldiğimizde Yunanistan'a gidersen bak sözüm olsun, kesinlikle oradan geçeceğim.
10: Tabii ki de
13: hani
10: geçeceksin.
13: Bir adresi yollaman lazım tam olarak. Nerede? Kahvelerimi alayım, geliyorum.
10: Abi o en kolayı. Hafıza silici de getir gelirken. Hafıza silici.
13: İngiltere'den getireyim. Sen o zaman direkt.
10: İstemem. İngilizlerinkilerini istemem. Onlarınki güzeldir Sezer.
13: Hep İstanbul'dayız. Hep Türkiye'deyiz. Oradan bir tane göbek göbek kağıdım. Bolt mold bir şeyler.
10: Bak işte be. Göbek böbek yanak manak orada bir şeyler bak. Sezer'im çok teşekkür ederim. Sağ olasın canım benim. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Sağ ol. Verin Sezer'ime alkışları, verin Sezer'ime alkışları, ver ver ver ver ver ver ver, böyle koca koca alkışlar ver Sezer'ime, ver bakayım, ha şöyle, dur geri gelsin bakayım, ver bakayım oradan, ha diğerinden, ver bakayım, sağ ol be Sezer, vallahi çok teşekkür ederim, harika oldu, şiven de, aksiyonun da falan böyle, çok mersi, genç delikanlı. İngiltere'ye Sezer'e gönderiyorum bu güzel alkışları. Yeni bir sayfa açtık bugün Kral Efendi'de siz kıymetli dinleyicilerle birlikte. De böyle konuşacağınız varsa arada böyle konuşacağız bundan sonra. Açan ses de iyi gelirmiş baksana. Thank you very much. De bakalım şimdi bakalım nerede? Söyle Sezer abime o mavi aptan alsın yaza. Raif hazırlan, canlı yayına çıkartıyorum sizi. İngiltere'de yok onlarda. Emperyalist onları. Anlattı ya Sezer az önce işte. Hazırsan. Tamam dedim, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Aslı niye alkışladın? Güzel oldu mu? Duyuluyor mu dinleyici sesi? İyi geliyor mu? Şimdi burada genel olarak soruyorum onu. I'm sexy and I know it. Aslı hazırsan yemek tarifi için seni de hemen canlı ile çıkaracağım. Canlı canlı şöyle de böyle bir fasulye yapalım. Bağışım abi bugün böyle kuru fasulyeyi böyle düdüklü tencerede azıcık bir saat çaz kaynayı versin bakalım böyle. Hazır mısın Aslı? 9 derece Mülheim Ruva 9 dereceymiş hava bulutlu. Abi biz yakında denize gideceğiz be Yusuf abi 9 derece mi olur? Sezer'im Boya Hanım demiş Sezer konuştu biz memleketi daha çok özledik şive süper aynen vallahi harika orijinal renk kattın programa sağ ol Sezer'im. Tosteki Tubobo Seydan İdris Pelegeti Bekirli'de pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde mangal başı lezzetler hazırsa Bobo'yu da alalım. Bize o kokoreçleri oğlak kuzu çevirme tavukları nasıl pişirdiğini anlatacağım mı Seydan? Bekirli'de ustamız. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş bir menüsüyle Tosteki to Bobo'yu Seydan İdris. Hareketi Bekirli'de Instagram'da da takip edebilirsiniz Bobo'yu. Namı diyar Seydan İdris namı diyar Bobo. Tosteki to Bobo. 698 75 96 105 Bekirli Pereketi Rodopis. Bugün yalnız başımayım ya bir taraftan şey diyorum bir taraftan müzikler falan. Türkçe'de ha, aynen öyle ben de anlıyorum. Süpersin Sezer demiş Arzu Hanım. Sen de bendensin tamam. Allah çekinmedi hiç böyle Sezer. Duydu da Arzu Hanımcığım. Oto elektrikçisi elektrologos Aftaki Newton Ahmet Sami ustamı da hemencik tanıtayım sizlere. Teşekkür ederim sağ olun. Canlı yayın harika oldu Aşım abi sağ ol. Tebessümünüz eksik olmasın. Dost bağının gonca gülleri. Teşekkür ederim canlar. Ne kadar güzel şeyler varsa radyoyla alakalı siz kıymetli dinleyicilere, güzel dinleyicilere onları vermeye çalışıyoruz. Ekibim ve kendi adım tabii ki. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın canlar. Bayanlar ve baylar ve sevgili çocuklar Kanal Efendi'de dinleyenler kulübünde ben Aşim Çolak ile birliktesiniz. Heh, söyledim Sezer tamam mı? Bana şimdi sen programı kapatacaksın Aslı. Evet güzel ses geliyor Sezer'de de iyi. Her gün al onu canlı yayına Sezer'i. Tamam bundan sonra canım bulduk böyle. Bundan sonra canlı yayınlar. Üstü kapalı küfür de edebilir. Bir ara korktum Sezer şey diyecek. Bu İngiltere mother father diyecek. Günün yemeği basit ama bir o kadar da lezzetli. Ta Orta Asya'dan gelen bir günün yemeği önerisi Aslı Alimoğlu'ndan geldi. Biliyor musunuz ne? Sarma. Peşini geleceğim oraya Aslı. Biz ikimiz pazartesi günleri canlı yayın yapalım o zaman. Yaparız abi pazartesi günleri yaparız. Durumları değerlendiririz. Çok politika ve mitolojiye girmemek şartıyla. Ben sana perdelerin şeylerin nasıl yıkandığını anlatırım. I'm sexy and I know it. Oto elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. Efendim Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti.

Tam sabahları 8.30'dan akşam 5'e kadar hizmetinizde. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin sayfasını. 693 979 2743.

Recep Bacanım, hanımefendiye çok selamlar. Bacanak, benim hanım yanımda. Halıları, perdeleri yıkamazsam Seda ablamın kocasının yanına gönderecekmiş. Karışmam. Hanım abla da bir azıcık müsaade et. Adamın bacağı bir geçsin, yıkacak. Düdüklü tencereyi bile yıkar. Bak, ben kefilim Recep Bacanak'ıma. Aa, ne yapmam lazımmış diye. O yıkamazsa biz gelelim, hemen yollayalım halı yıkayan erkek. Ya halı yıkayan arkadaşları yollayalım, hemen gelsinler onunla. Elleme bacanağımı bırak. Yenge sende ama be. Aaa.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Sezen on parmağında on marifet vallahi. Halal olsun Badayoğlu, halal olsun. Halay başı, hazır mısın? Aykan'ı da al bakalım, bize anlatsın fayansların nasıl döşediklerini. Aykan hazırsa hemen arıyorum biraz sonra. Coşkun haber ver kendisine, telefonunu alsın yanına. Hemen uzaydaki hazır bulunan uydumuzla birlikte bağlantıya geçeceğiz. İsterse görüntülü olarak da arayabilirim kendisini. Bu arada bu hantavirüs, mantavirüs son zamanlarda bayağı bir... son zamanlarda dedim, son bir 10 günden beri mi? Ya da benim dikkatimi son 10 günden beri mi çekmiş olabilir hantavirüsle alakalı? Aman Allah muhafaza eylesin. Bu yaz günlerinde onlarla uğraşmayalım yine. Kolay gelsin Sıracığım, Ayhan Selimoğlu. Sıram kolay gelsin. Buralarda mısın? Nasılsın? İyi misin? Diye bir ilk önce hali hatırı bir soralım bakalım. Yasin hazırsan hemen seni de alacağım canlı yayına, ama yarın. Gelecek sezon planlaması yaptı mı Fenerbahçe? Beşiktaş'ta neler oluyor? Galatasaray şampiyonluğu nerede kutlayacak? Samsun Spor'da yeni transferler. Bunun gibi birçok spor konularında Yasin'le konuşmayı gayret göstereceğiz inşallah. Olursa. FBI direktörü Kaş Patel UFO belgelerini yayınladı. Nasıl buldunuz UFO'ları demiş. Bulamadık evet ha. Siz de birkaç görüntü falan bir paylaştınız da yani UFO mıdır değil midir pek de anlayamadık ya. Bengi hanımefendi paylaşmış bunu, hantavirüs salgını diye. Bilgili ol, önlem al, sağlıklı kal. Evet, bu önemli. Hani şimdi bize dokunmaz demeyeceğiz de, bize dokunmayan yılan da bin yaşasın demeyeceğiz. Gün gelir o yılan hepimiz ısırıverir garip. Elbet. Bilgili ol, önlem al, sağlıklı kal. Hantavirüs salgını ile alakalı. Şimdi ben üzerime vazife değil bu konu hakkında bilgisayarda haydi internette olanları sizlere aktarmaya çalışırım ama yanlış bilgi vermekten korkuyorum. O yüzden siz en iyisi kendiniz okuyun. Hantavirüs nedir? Nasıl temiz kalınır? A2 tebrik ettim sabah. Teşekkür ederim Ercan. Dayı A2 unutma demiş. Unutmadım, tebrik ettim sabah. Hatta Stuttgart'tan Recep dostum istedi. A2'nin şarkısında çaldık. Bunu geçen gün Müslüm Tevfik göndermiş. Tevfik merhaba. Tevfik Fikret diye yazmış. Tevfik Fikret. Sazan mı yapıyorsun oğlum? Sana dedim ki beni kaybetme, bulan olur. Seni bana unutturan, beni sana hatırlatan olur. Bunu geçenlerde paylaşmıştım. Güzeldi bu. Teşekkür ederim. Tek tabanca dinliyorsan tekrar tekrar doğum günü kutlu olsun dostum. En güzel dileklerimle güzel sağlıklı bir ömür diliyorum. Tek tabanca var. Gökhan Pile ve Ayberk Gökçeler merhaba çocuklar size de. Onlar bizim, ben diyorum ya bahçe biziz, gül bizdedir. Onlar bizim bu bahçemizin en güzel gülleri. Yemin ederim en güzel günler. Canım benim ya. Gökhan Pile, Ayberk Gökçeler'den. Gökhan Pile de Karaçanlar'dan. Spartakus Kung Fu Okulu Daskalos. Haşim Bandak. Günaydınlar Haşim. Adaşım. Efendim, eski altınlarınızı bozdurmak istiyorsunuz, paraya çevirmek istiyorsunuz ya da takas yapmak istiyorsunuz. İster nakit alın, ister takas yapın, en iyi, en yüksek ve kazançlı fiyatlarla, hatta yatırım tavsiyeleri de veriyor. Güneş Gold'da dostumuz orada. Eski gümüş takılarınızı, gümüş çatal, kaşık, tepsi ve benzeri gümüşlerinizde en uygun ve kazançlı fiyatlar ile Güneş Gold İskeçe'mizde Atilla Bey'in dükkanında değerlendirebilirsiniz. Mikhail Karoli 22 A'da Şehir Meydanı Platya'ya çok yakın. Kolaylıklar diliyorum kendilerine. Nova'nın hemen yanında Güneş Gold Kuyumculuk. Türkiye'deki çeşitler artık Güneş Gold'ta. Sana dedim ki beni kaybetme, hey bulan olur. Seni bana unutturan, beni sana hatırlatan olur.

Ondan sordum ben de Yasin, Lindau'dan Esat dostum. Bu arada bu sabah biraz kar yağdı diye bir de kar fotoğrafı paylaşmış. Lindau, Almanya'nın Lindau kasabasında bu sabah hafifçe kar yağmış. Mayıs'ın 12'si. Hey. Bozduk şeyi de bozduk, ekonomiyi bozduk, iklimleri de bozduk vallahi bu. Ondan bize kızacak, UNESCO'da Greenpeace'de bize kızacak bundan sonra vallahi. Lindau'da bu sabah hafif kar yağmış, ağaçların üzerinde hafif hafif böyle karlar var, beyaz görünmüş. Görüyor musun fotoğrafı? De buradan bak. Daha buradan göreyim o fotoğrafı. Harika bir şarkı seçtim, ben seçtim.

sizin radyonuz Kral Efendi Dinleyenler Kulübü'ndesiniz. Sağ olun, var olun. Varlığınız, canlılığınız süper. Çok yaşlısınız, güzel insanlarsınız.

0: halimi.
1: Winston'ı da nerede? Yalımlı Koptero'da. Bütün yıl boyunca gerek Almanya'da, Avrupa'da, gerek Yunanistan'da, memleketimizde yağ satışları, istediğiniz yere de gönderiyorlar zeytinyağlarını. Winston'ı da kaliteli, çok mükemmel yağ üretimiyle 24 saat hizmetinizde. Hayır be, 24 saat değil. Mert, Winston'ı da elle türüyor, Winston'ı da olive oil. Son teknoloji makinelerle mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa ile birlikte bütün yıl boyunca yağ satışları Winston'da da. Winston'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi, çalışanları, orada olan bütün arkadaşlar önümüzdeki sezonda, yani bu sezonda yine üreticilere çok çok çok bereketli bir yıl diliyor ve Kral FM dinleyicisine de güzel bir yaz diliyor. Winston'da.

Böyle güzel remixlerle devam ediyoruz. Kral pop yapalım birazcık. Azıcık da nostalji olsun, 90'lı yıllar, özlediğimiz yıllar. Yine yılların yolları eskitemediği o güzel şarkıları Kral FM'de dinleyenler kulübünde sizler için. Müzik harika. Ömrünüz müzik gibi olsun. Warrior Blast, Cafe Tanera, Saydolu Günay. Biraz sonra tanıtacağım.

Koryoplast yepyeni dükkanıyla çok büyük bir mekanı ve deposu ile yeni yerinde Koyunköy'ünde ki Merya'da Karahasan Et Marketi'nin hemen yan cihazında geniş bir park alanında var. Gidiyorsunuz oradaki ürünlerinde böyle arabanızı ve aracınızı park ettikten sonra gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Hoş geldin başkanım. Termoteknik şirketi geldi. Hoş geldin, şeref verdin dünyanın merkezine. Aşk ile canlar, aşk ile diyoruz. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi Star Plus'ın ana bayisi aynı zamanda. 17 senelik mutlak tecrübeleri var. Onlar bu işte duayen. Çok çok çok ama çok uygun fiyatlarıyla plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle Volyoplast Koyunköy'ünde. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler Volyoplast'ta. Sloganları da harika. Tebrik ederim Barış, kolay gelsin. Bekir. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandilolar, plastik poşetler, torbalar, sakulalar yani. Tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak ve siyah şeffaf görünür kapaklı siyah plastik kaplar yine Volyoplast'ta sağlıklı ve geri dönüşüm ile birlikte. Aynen, tebrik ediyoruz. Skaritilya Volyoplast, congratulations, general representative of Greece, Volyoplast. Ve oradan geçerken dükkanında görüyorsunuz zaten çok çeşit boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler, tabureler ve yepyeni renkleriyle yepyeni orijinal yeni dekorasyonlarıyla birlikte çeşitli boy ve renklerde yine plastik saksılar da hepsi. Ama hepçe Volyoplast'ta. Volyoplast'ın Instagram yeni sayfası da geldi hemen. Lay lay lay lay lay lay lay. Volyoplast Cash and Carry olarak. Ben de Volyoplast, ha orada da Instagram'da da görsel olarak bütün ürünlerini hemen hemen görebilirsiniz. Canlı canlı görmek istediğinizde de Koyunköy'den geçerken orada duruyorsunuz, bir stans yapıyorsunuz. Çek el frenini, çıkar Zoni'yi. Zoni. Çıkar böyle kayışı elinden. Hemen gir dükkana. Volyoplast orada. Instagram'da yepyeni adresi ve yepyeni görselleriyle Volyoplast her zaman yanınızda. Hayatınızı kolaylaştırın Volyoplast'la.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Başkası olmaz. Hatırladınız değil mi bu şarkıyı?
2: Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici.
1: Yalanca gidersin. Café Tenera Paradisos köyünde Estacria Nerato Paradiso. Bakırcı markasıyla çok şişli dondurmalar geldi. Hasan hepsi senin mi Paradisos? Hepsi dondurmalar mı? He, hepsi mi? Anasının kuzusu. Dilerseniz mekanın içinde ve dilerseniz dışında her türlü içecekler, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler ve mezeler. Hasan. Hepsi senin. Şey var mı? Göbek var mı? Göbek. Yaz bakayım şu Haşim Agar'a. Café Tenera Paradisos köyünde cumartesi pazar sabah 8'den kapamıyorlar, gece devam. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acı.

0: acayip.
1: Aynalı şükürüm şükürüm. Aynalı şükürüm şükürüm.
0: O duvardaki orijinal imzalı formayı da gördüm Warrior Plus Barış. Bu arada iyi bir Galatasaraylı olarak tüm cimbomların şampiyonluğunu kutluyorum demiş. Bizler de sabah kutladık. Tebrik ederiz ama yeter be ya. Ne bu be ya? 4 sene arka arkaya Barış, yeter be çocuğum be. Azıcık Samsun Spor'da olsun. Lapseki Spor, Kırklareli Spor, Gökçeler Spor. Aa, aldırdınız tekme, gidiyoruz vallahi böyle. Ne yapacağız bu kadar kupayı?

Oradan her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sabbes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sabbes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
7: İç ve dış cephe boyaları,
6: antibakteriyel boyalar,
7: astarlar,
6: macunlar,
7: ahşap koruyucu ve vernikler,
6: şantiye boyaları,
7: sanayi boyaları,
6: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
7: akrilik boyalar,
6: söve boyaları,
7: yağlı boya,
6: metal boya,
7: fosforlu boya,
6: dekorasyon boyaları
7: ve boya malzemeleri.
6: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
7: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
6: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
7: Garantili, güvenilir.
6: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
7: Cep telefonu 693-673-84-90.
4: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
4: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
13: Paris bugün birazcık geç kaldı. Hayırdır, işleri var herhalde insanların. Durmuş Alagam yazmış. Selam aga, hayırlı günler, kusura bakma yazamadım ama sabahtan beri sendeyiz. Kör Ahmet'ten Kozan Dağı çalar mısın? Böyle yazarsan çıkar, saygılar. Durmuş Ali Zengin Agam. Servet Agam'a çok selamlar. Evet, bugün Paris'ten hiç katılım olmadı. Hayırdır, ben de merak ettim tabii. Adamlar demiştir, neredeydin sen, yoktun, biz buralardayız falan gibilerinden. Sezer bugün harikaydı ya. Gerçekten böyle. Çok hoş oldu. Bundan sonra böyle canlı yayına da alacağız. Recep Agam'a da çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun vallahi. Arzu Hanım yarın hazırlan. Nasihat mı? Nasihat veremem çünkü o kadar akıl yok maalesef. Bende kalmadı yani, fazla bir şey yok. Azıcık kendime kadar bıraktım. Ne akıl istiyorsun? Halay başı kiredi var ki. O kikir yani dedim, o kire vulefti. Ne bileyim, ben de şaşırdım Coşkun. Şaşırttırdın beni de bayağı. Vuleftis andi Dimarkus. Dimarkus ne kaldı be, 1,5 sene sonra seçimler. Tamam, İrem bizi dinliyor mu şu anda? Bu biraz geç gördüm şarkıyı. Blok 3 dinletiriz. İrem dinliyorsa Kral Efendi'den, Haşim abisine merhaba. Ona nasihat ver abi gibi. Ben mi vereceğim nasihat? Bana kim verecek? Dinliyorsa İrem söylesin bakalım, ona göre bloktan, blok 3'ten hangi şarkısını istiyor? Hadi siz karar verinceye kadar ben sponsorlarımı tanıtayım. Bu arada cep telefonlarında indirilen uygulamadan memnun musunuz? İndirdiniz mi uygulamamızı? On Air Medya Grup olarak giriyorsunuz. onairmedya.gr'dan internet sayfasına girin. En aşağıda zaten Apple Store ve Play Store'da bastığınız zaman anında o uygulama cep telefonlarınıza geliyor. Bana çok daha çabucak ulaşabilirsiniz. Çok daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun, sadece gece gündüz farkı olmasın. Cep telefonlarınızı indirmeyi unutmayın. Apple Store ve Play Store'dan onairmedya.gr internet sayfasına girin. Otomatik olarak oradan App Store ve Play Store'da bastığınız zaman zaten uygulama cep telefonunuza gelecek. Tabii ki mümkün. Ama şimdi sırada şey var. Fransa'ya göndereceğim o şarkıyı. Onlar istediler Arzucuğum. Kör neydi o ya? Kör Ahmet'ten, ha. Öyle bir türkü istediler. Onu dinleteceğim. Özcan Deniz. 90'lardan mı? Olur tabii ki. Kırcaaleli Mediko Dental. Efendim, kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri var. 3D tomografiyle doğru teşhis ve planlama var. İmplantlarını yapıyorlar. Modern implant tedavileri 10 yıl hem sertifikalı hem garantili. Bakın 10 yıl dile kolay. Çok 10 yıllık bir garanti ve sertifikasıyla birlikte. Estetik diş hekimi, ücretsiz muayene. Kırcaali Live Medico Dental Doktor Ali, pazar yerinde Bulgaristan'da. Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental yazıp bütün bilgilere görsel olarak da ulaşabilirsiniz. Eyvallah Doktor Ali. Yangın var Yanüs. Ya be, o 90'lardan ben de kopamıyorum. Yaz kız, Özcan Deniz'den hangisi? Vallahi soldurmam seni. Yandırma, ben yanıyorum. Demir attın yan. Nereden aklına geldi o? Güneş Gold Atilla Bey merhaba. Orada çalışan iki tane emekçi hanımefendiye de çok selamlar. İskeçemizde kuyumculuk adına yepyeni bir güneş doğdu. Geçen seneden beri Güneş Gold kuyumculuk. Zarafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalitenin ve aynı zamanda yatırımın yani kazancın. Şehrimiz İskeçe'deki değerli adresi Güneş Gold'a mutlaka uğrayın. Oradaki altınları ve gümüşleri bir görün. Oradaki bütün ürünleri bir görün. Konuşun kendileriyle de, Atilla Bey'le. Güneş Gold, Mihail Karoli 22 ada. Şehir meydanına çok yakın, sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaş dedi, takipçin ne kadar senin diye sordu. Arkadaş da ismini vermeyeyim, Gürkan abi. Dedim niye, eskiden takipçi mi vardı? Radyolarda program yaparken takipçi sayısına mı bakıyordun dedi. Bak dedi, benim ne kadar takipçim var dedi Yas. Takip ediyorlarmış adamı yani. Dedim senin radyoluk kariyerin ne kadar? 25 yıl. Benim bir sene oldu. Tabi tıkını çıkaramadı. Tın edemedi. Yıldız Tilbe, Özcan Deniz, Bülent Ersoy, Arzu Hanım iyi valla. Buldunuz yalnız yalnız beni burada. Zeki Müren falan da vereyim istersin Zeki Müren. Erzincan havaları çalarız böyle. İç Anadolu bölgesinden türküler falan ister misiniz Arzu Hanım? Ortaya karışık yapalım. Ebru Gündeş, demir attım yalnızlığa. Yıldız Tilbe, delikanlım. Of of of of, şarkılar da ağır be ya. Ağır şarkılar be ya. Blok 3 kusura bakma istiyormuş, tamam. İlk önce Paris'e gönderelim şimdi. Gurbetteki dinleyicilerimizin isteklerini, onları hemen dinletiyoruz zaten böyle. Efendim Kozan Dağı. Kör Ahmet'ten öyle mi? Paris'e gelsin, ondan sonra blok 3 yapalım. Ondan sonra demir attım yalnızlar, Yıldız Tilbe, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur. Bu ne be? Bir gör azıcık, bakın buraya bak. Halaybaşı. Halaybaşı. Alo. Instagram Haşim Çolak. Heh. Sezer de olmasa vallahi. Öyle dedi bana Sezer, senin takipçin ne kadar dedi. Ama dedim dur, dün bismillah bugün 2. 1000 yap. 1000 mi? Aa, azmış ama Sezer. 1000 olmamış mı?

0: Oza!
1: Programın bu bölümünde de böyle kapanıncaya kadar dinleyicilerimizin dinlemek istediği şarkılara birazcık yer verebiliriz. Sponsorlarımızla birlikte İrem için dinletiyorum. Blok 3 söyleyecek. Kusura bakma.

Geçenlerde yine çok içmişik, önümüzü göremiyoruz. Arkadaşım biri dedi, çünkü hayat birinin tüm kalbiyle senin yanında olduğunu bildiğinde güzelleşir dedi. Sevmezim. Şarkı öyle diyor, yanlış anlaşılmaz. Çünkü hayat birinin tüm kalbiyle senin yanında olduğunu bildiğinde güzelleşiyor.

Sana dedim ki beni kaybetme bak. Bulan olur. Seni bana unutturan, beni sana hatırlatan olur. Ondan sonra arkandan böyle bakar kalırsın. Kısa kısa aşk sözleriniz varsa özlü sözleriniz salıverin gelsin.

yolun varsa gidilecek, sona bırakma sakın. Bir sözün varsa dilden yüreğe hiç susma, hiç hiç hiç. Görmen gerekiyorsa birini, git hemen yanına, hemen. Okşaman gereken bir yürek varsa esirgeme elini. Hayat çok zalim. An gelir elini, gözünü, yolunu, yüreğini alır senden. O zaman istesen de dokunamaz. Göremez, gidemez, söyleyemez olursun.

zamanda böyle müjde takılıyoruz böyle. Romantik şarkılar, duygusal şarkılar iyi geliyor. 3-5 de şiir okuyoruz. Gerçekten ruhumuzu birazcık böyle okşuyor Müjdat. İyi geliyor insanlar, anlatabildim mi? Ondan dolayı. Varsa söylemek istediğin iki cümle, güzel lafın, gönder gelsin.

kırılmasın diye üzerine titredim. O hep üşüyorum sanırdı. Bugünkü şiirler, güzel sözler Can Baba'dan. Bedenin yükünü ayaklar taşır, ruhun yükünü

Önce göze düşer. Bakışlarda başlar her şey. Bir gülüşe takılır insanın içi. Sonra gönüle düşer. Sesini duyunca huzur, yokluğunu hissedince özlem olur. Ama bir gün ruha düşer işte o aşk. İşte o zaman ne unutmak mümkün olur ne de vazgeçmek. Göze düşen beğenidir. Gönle düşen sevgidir. Ruha düşense insanın kaderine yazılmış en derin iz.

Diyor ya şair, hayvandan dostluğu öğrendim de insanı anlamak haddimi aştı. Tam da o noktadayım.

0: Deften mi içiyorsun? Zevkten öğren.
1: Adetten abi. Damarlarımı sertleşti. İki dubleyi görmeyince gece uyutmuyorum.
2: İlahi, reklamlardan önce şimdi bir de deli yürekli böyle dinleyelim mi? Tam da böyle yerine geldi, cuk diye oturdu öyle mi? Hadi bakalım canlar.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Temel Ejisin Teo, uzun hayvanlar koştursun seni. Daha ne söyleyeceğim ben sana, ben de şaşırtırıyorsun beni programın sonlarına doğru. Şiir oku dayı, okuyoruz. Ormantik şarkılar çar, arabesk marabesk damardan çalıyız. Ondan sonra oyun havaları. Sönmeyen ateş sende. Baktım oraya şaşırttı. Teo uzun hayvandan koştursun seni. Allah'ım yarabbim. Saat 1:30'a kadar yani bir 15 dakikalık birlikteliğimiz kaldı. Şeyh Mümin Ustam, Kaportacı, Lamarinas Aftokiniton. Hayvanlar çiçek açmış, ağaçlar çiçek açmış. Yaz bir gelecek yaz. Önümüz yaz. Onlar arkasında gene kış. Evet, kaporta işleri, komple hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlarıyla Gökçeler asfalt boyunda köprüyü geçmeden sola kıvrıldığınız zaman Şeyh Mümin Ustam kaportacınız 300 metre ileride. Parantez açıyorum, şunu da ilave edeyim. Yasin hatırlattı, Gökçeler takımı şampiyon olmuş. Açtım da gelmedim. Söyleyeceğim şimdi bir dakikacık. Gökçeler takımını tebrik ederim. Bizim rahmetli Süleyman Seba'nın bir lafı vardı. Gökçeler takımının taraftarı, yöneticileri ve Gökçeler köyünü tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Kral FM ailesi olarak, ekibim olarak ve kendi adıma da. Süleyman Seba, Süleyman Baba ne demişti? Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür, ahlaklı olmaktır, iyi bir insan olmaktır. Alkışlar önce Gökçelere, şampiyon olan Gökçelere. Tebrikler. Sonra da delikanlı takıma. La la la la la la la la. İşte Gökçeler'de, Şeyh Mümin Ustam orada. Dükkan telefonu 2541-032-992-693-2313 208 cep telefonu. Sait Olu Günay'ın da skeçimizde 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece ve sadece 35 euro Sait Olu Günay'da. Drostik markasının bütün ürünlerini bulabilirsiniz. Sigma fayans kesme makineleri, odun ve metal, her boyda merdivenler, matkap çeşitleri, küçük, orta ve en büyük her numara, her çeşitte vidalar, fayans kolası, plakaki fayans kolaları. Aradığınız malzemeler Panagi Çaldar 124 Xanti'de, ergalia.chromata.gr'dan da takip edebilirsiniz. Kat markasının bütün ürünleri, bütün makineleri artı yedek parçaları da. Sabah 6'da başlayıp öğlen 4'e 5'e kadar sizlere hizmet veren Sait Olu Günay'da. Mücevherat Kuyumculuk'ta Sinan Pırlanta, Edirne'nin en güzel caddesi Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Gerek kuyumcu dükkanı, gerek Sina pırlanta ile göz kamaştıran pırlantaları ile Aykut Saygun Bey Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde, Edirne'ye gittiğinizde İş Bankası'nın hemen karşısında bir uğrayın. Selamımızı da söyleyin, her zaman söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Mücevherat Kuyumculuk ve Sina Pırlanta'ya da yine bu güzel yaz mevsiminde bizlerle birlikte çalıştığı için hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Lay lay lay lay. Can fotoğrafçılıkta yine asfalt boyunda Can Fotoğrafi, Can Wedding Fotoğrafi. Aşkınızı, geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştiren, fotoğrafçılıkta ve video çekimlerinde muhteşem eserler yaratan Can Fotoğrafçılık asfalt boyunda. Orada bir eczane var asfalt boyunda. Onun hemen altından böyle giriyorsunuz, yanından kıvrıldığınız zaman stüdyoya çıkıyorsunuz Can Fotoğrafçılığa. Son teknoloji fotoğraf makineleri, videolar, drone teknolojisiyle benzersiz çekimler Can Wedding Fotoğrafi'de. Instagram hesabını artık biliyorsunuz. Can Keoğlu can.wedding.fotografi. Sezona harika başladı Can Fotoğrafçılık. İnşallah böyle devam eder. Çok çok çok güzel işler diliyorum Can Fotoğrafçılığa da.

Şimdi Sezer yazmış, arabayla bir sürü köye teslimat yapıyorum. Ördek yavrusu, kaz yavrusu, bol tam sezonu. Bir de video da göndermiş Sezer. Tam sezonu onların. Bir de onlar böyle tüyo kazla yiyeyim mi Sezer? Trakyalı'nın başka ne olacak düşüncesi? Dikkat, kasatura çıkmasın belinden Sezer'im. Bugün canlı yayınlarla hem Recep Akan'la hem Sezer'le konuştuk. Bu da şimdiki havada Almanya'nın havası insanı gibi değişik. Sabah Lindau'dan karlı bir fotoğraf gönderdi Esat. Şimdi de gökyüzünde Almanya Lindau'da pırıl pırıl bir gökyüzü. Acayip bir gerçekten havası Almanya'nın.

Sizi kalbinizden öpüyoruz yine, teşekkürler. Öpüyoruz. Bugün yalnızdık ya, o yüzden. Bazı işler ciddiyet ister, emek ister, çile ister, ızdırap ister. Aynen. Zaynen. Aykan Duman, gene mayın tarlasında yaptın tangonu. Allah bir tanesini oğlum, helal olsun. La la la la lay lay. Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopolio Top Ali Rıdvan. Alektor 1 ile Gökçeler'de yine asfalt boyunda. Alektor 2 ile İskeçe'de eski hayvan pazarının, daha doğrusu Zuagoras 83'te pazar yerinde. Kömür ateşiyle mangalda tavuk ve pirinç ürünlerinin en taze ve lezzetli halleri profesyonel olarak İskeçe'mizde ve Gökçeler'de. Gökçeler'deki asfalt boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve pirinç ürünlerini de çiğ olarak temin edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Zuagoras 83'te İskeçe'mizdeki Alektor 2'de ayrıca tavuk çorbası, kumpir ve mezeler de var. Pirzolalar ve köfteler de var. Mangalda. Kaç para köfteler Topal Rıdvan? Kaç para? Selçuk Hocam selamlar, saygılar İskeçe'den. Cüneyt Hocama da çok çok selamlar. Siparişinizi eFood ve Box'tan da verebilirsiniz. Alektor 1 ve 2 için Instagram'da da Alektor 2019, Facebook'ta Alektor 2 Xanto olarak bütün kampanya ürünlerini canlı canlı video olarak, fotoğraf olarak bakabilirsiniz. Top Ali Rıdvan, Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopolio. Dinleyicin dedi ki kapanışta hareketli şarkılar olsun dayı dedi. Olur ve yaparız bakalım, Mahir öyle bir şeyler ortaya karışık.

Çok çeşit sabahleyin, çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar ve poğaça ve böreklerle birlikte İpro İnistasi Yakapulmandura'nın tam karşısında İskeçemizde.

Λοιπόν, geldik yavaş yavaş programın sonuna. Sezer müsaadenle kaçıyorum. Yani yine bağlanacağız, tamam mı? Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Bütün sponsorlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Güneş Gold, Can Fotoğrafçılık, Cafe Tanara, Paradisos, Alektor 1 ve 2 Rıdvan Topali, Cenaze Hizmetleri Serhun Deloğlu, Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler, Vistonida, Zeytinyağı Yalımlı, Patos Coffee Tuni, Tostek YouTube Baba Seydan İdris, Şeymi Mümün Kaportacımız, Mücevher Ferhat Kuyumculuk, Sina Pırlanta, Edirne, Saydolu Günay, Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam, İpro'nun istasyonu İsa Ahmet Ustam, Borio Plast, Koyunköy'de yeni yerinde, Kırşali Liv Medico Dental Doktor Ali, ağzım karıştı bütün vallahi. Elim ayağım kesildi, bakın buraya. Programa müdahale ediyor resmen. Yine Nami Valo Kardeşlu Miyarlı mu? Kardeş Kostoplos. Onunla veda ediyorum bugün. Canlı yayınlarla renk attınız. Sezer ve Recep Usta teşekkür ederim. Bundan sonra böyle canlı yayına da çıkacağız. Muhabbet yapacağız. Derdinize derman bulduğunuz bir gün olmasın dileğiyle. Günleriniz aydınlık, zamanınız huzurlu, nasibiniz bol olsun. Hoşçakalın.

맛있건 마득

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. Allcars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

konuşamadım.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
5: Voryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Voryoplast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Voryoplast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Η εμπειρία, γίνεται θεμέλιο και η γνώση, πρώτη ύλη.

0: Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın.
4: Forio Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Forio Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Forio Plast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-84-90.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuyuz.
2: 1-815, cep telefonu 600.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
4: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6946

44 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı. 69 44 98 10

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

de gördü aşkı Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle, İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım, seninle doğdum. Seni seviyorum ya, ben bugün doğdum.

Zindan iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Daha ölmedim.